Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımız Giresun yöresinden bir türküyle başlıyor. Celal Bakar söylüyor. Al perde, yeşil perde.

İki kız gider düğüne, ben vurgunum büyüğüne. Kör olası anaları vermiyor ki sevdiğine. Bilal Ercan'dan alınan, Işık Başel'in derlediği bu Adıyaman türküsünü Hakan Ünal söylüyor.

Bugün ben bir güzel gördüm. Bakar cennet sarayından. Kamaştı gözümün nuru, onun hüsnü cemalinden. İbrahim Karataş'tan alınan, Mustafa Hoşsun'un derlediği bu Tokat türküsünü Osman Kalay'dan dinliyoruz.

Merhamet kıl kaşı keman, ehli imana benzersin. Sallanıp gezdiğin zaman selvi revana benzersin. Bu Sivas türküsünü Nesrin Ayçınar'ın sesinden dinliyoruz.

Bir Kahramanmaraş türküsüyle devam ediyoruz. Aşık Kul Ahmet'ten alınan Arif Sağ'ın derlediği türküyü Elvan Sevim'den dinliyoruz. Seher Yeli.

şu mübarek günde küsmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım. Tanrı selamını kesmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım. Süleyman Morgülüm'den alınan Mehmet Özbey'in derlediği bu Çorum türküsünü Tuncay Kemertaş'ın sesinden dinliyoruz.

Bir Seher Yeni programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz sizi. Esmerim Güzel Esmer, Nursel Doğan Işık sizinle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milletler Ligi'nde zafer kazanan A Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıyım zaten A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladılar. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda bugün toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez Kaynakları iddiayı reddederken bu organizasyonu biz yapmadık açıklaması yapıldı. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 kişilik aile serinlemek için denize girdi.

verdi. Akıntıya kapılan aile fertlerinden Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk ile baldızı Ceylan Dağışan hayatını kaybetti. Boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastaneye kaldırılırken kayıp bir kişi henüz bulunamadı. Öte yandan serinlemek için Adıyaman'da çaya giren 25 yaşındaki Halil Doğan, Hatay'ın Arsuz ilçesinde de serinlemek için denize giren 17 yaşındaki Emrullah Bayraktar ve Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Hazar Gölü'ne giren 17 yaşındaki Mehmet Ali Ateş hayatını kaybetti. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şar'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi, yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Görüşme trafiği hız kazansa da çözüm beklentisi henüz olgunlaşmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emretti. Bu yöndeki çalışmaların etkin olacağını umuyorum dedi. Batı ülkeleri yaptırımları ihlal ettiği ve sahte bayrak taşıdığını iddia ettikleri Rus tankerlerine Akdeniz ve Atlantik'te düzenledikleri operasyonlarla el koymuştu. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Haberleri sunduk.

0: Derilti Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç yaşamda. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. Saatler 7'yi 5 dakika geçiyor. Uyandığımız gün 27 Temmuz 2026 Pazartesi. Hepimiz için sağlıklı, huzurla, mutlulukla geçecek olan yeni bir hafta, yeni bir gün olsun. Efendim bu sabah daha bir coşkulu, daha bir gururluyuz. Çünkü şampiyonlarımız var. Dün muhteşem bir gün yaşattılar bizlere. Şampiyon filenin sultanları Çin Macao'da 2026 FIB Milletler Ligi'nde VNL'de Brezilya'yı 3-1 yenen filenin sultanları kadın milli voleybol takımımız şampiyon oldular. Ay yıldızlı bayrağımız yine göklerde dalgalandı. İstiklal marşımız okundu. Hepimiz gözyaşları içinde bu mutluluğu, bu şampiyonanın heyecanını yaşadık, paylaştık. Gönülden kutluyoruz efendim kızlarımızı, filenin sultanlarını. Bir kez daha kupa yine evinde, ikinci kez bu başarıyı getirdiler filenin sultanları. VNL ikinci kez bize bu mutluluğu yaşattılar. Gönülden teşekkürler diyelim ve artık onlarla özdeşleşen türkülerini, ki dün de resmi kutlamalardan sonra yine o meydanda, Macao'da onların dansını, bu Türkiye eşliklerini izledik, gördük. Şimdi bir kez de biz açılışımızı bu güzel türküyle yapalım. Filenin sultanlarına gelsin Erik Dalı.

Efendim bir kez daha kutluyoruz. Onlar 2023 Avrupa Şampiyonluğunu getirdiler. 2023'te Milletler Ligi Şampiyonluğunu yine aldık ve Olimpiyat dördüncülüğü geldi 2024'te, 2025'te Dünya ikinciliği ve ikinci kez şimdi 2026 Milletler Ligi Şampiyonluğu efendim. Her turnuvada madalya mücadelesi veren, şampiyon olan bir milli takım Filenin Sultanlarına bir kez daha gönülden teşekkürler diyelim. Efendim saatler 7-9'u gösteriyor. Dediğimiz gibi yeni bir haftanın başlangıcındayız. TRT Türkü'de sabah programı başladı. Bugünkü programı sizler için Nuray Soydan hazırladı. Ferhat Özdemir kumanda masasında görev yapıyor. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Hepimiz için keyifli dakikalar olsun. Önümüzdeki 3 saat boyunca canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi sizler 2. ve 3. saatimizde sosyal medyadan de bizlere katılacaksınız. Göndereceğiniz mesajlarla, iletilerle yine hep birlikte saatler onu gösterene dek canlı yayında birlikteyiz. Anadolu'nun birbirinden güzel yörelerinden bir seçki sizleri ve bizi bekliyor elbette. İşte o türkülerden biri Nazlı Saraç Orak'tan, Yanır Amma Aşkına Can Yar.

Rahmet olsun dedik Turan Engin'e Kars'ın, Aşık Dursun Cevlani'den Ahmet Yamacı'nın derlemiş olduğu türküsünü dinledik onun sesinden. Yine bahar oldu bezendi bağlar, hasretli kar etti gel Leyla'm Leyla'm. Efendim saatler 7.19'u gösteriyor. Saat 7.30'da yol raporunu aktaracağız. Karayollarında son durum nedir? Yolda olan dinleyicilerimiz için raporu aktaracağız. Türkülerimiz elbette devam edecek. İşte o türkülerden biri Erzurum yöresinin Muzaffer Sarı Söze'nin Seyfettin Sığmaz'dan derlemiş olduğu ezgisi. Aşağıdan gelirem, yüküm eriktir diyor sanatçımız Kenan Tuna.

Rahmetlik Burhan Çaça'nın türküsüydü Ağrı Eleşkirt'in türküsünü Şerife Hatun'un sesinden sunduk. Tarama yar tarama. Saat 7.25'i gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Az sonra yol raporunu aktaracağız. Saat 8'de de hava raporunu okuyoruz. Bakalım yeni haftaya girerken yağmurlardan sonra sıcaklıklar nasıl olacak? 7 haberlerinde aslında sıcaklıkların çok daha artmaya başlayacağını biliyoruz, duymuştuk. Ama detayları paylaşacağız saat 8'de sizlerle. Ve 8 sonrasında istekler zamanıdır diyeceğiz. Sıradaki türküyü seçen TRT Türkü dinleyenlerine bir selam vermek isteyen dinleyenlerimiz Facebook, X, Twitter, Instagram'dan TRT Türkü sayfasına yazmaya başladılar bile. Lütfen devam edin. Son iki saatte hem sizlerden gelen mesajları okuyacağız hem de türkülerimizi armağan edeceğiz sizlere. Ve şimdi Neşet Ertaş yorumuyla sürsün programımız Bünyanlılar diyelim.

0: Yol durumu.
1: Efendim 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibariyle karayollarında son durum şöyle. O3 TEM otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde güney taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları yapılacak. Trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolu Aydın Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti trafiğe kapatılacak. 4 ve 5. kilometreler arasında sağ ve emniyet şeridi trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacak. 31 Temmuz 2026'ya kadar söz konusu. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı ile Çamlıdere Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları var. Çalışma süresince trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacak. TAG Otoyolu'nun 0 ile 2. kilometreleri arasında Nurdağ Kavşağı, Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli, otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışması nedeniyle 15 Kasım 2026 tarihine kadar Adana istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü.

Hattı tarihine kadar Adana istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 0 ile 37. kilometresi arasında bulunan 20 adet tünel ve güzergahlarında yapılacak olan drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 27 Temmuz 2026, 7 Ağustos 2026 tarihleri arası sabah 8 ile akşam 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilecek. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet yolunun 10 ile 12. kilometreleri, Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolu devlet yolunun Yalova-Bursa istikameti 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Zara İmranlı Kızıldağ yolunun 40 ile 45. kilometreleri arasında sati kaplama çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. İyi yolculuklar diliyoruz.

Efendim Duran Ağabey türküsü olarak da biliyoruz. Erzincan Kemali Eğin'in Mustafa Özgül'ün türküsünü Adam Ağlatan Oldu Mu sizler için Selma Alagöz seslendirdi. 7.35 oldu saatimiz. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Şimdi şöyle bir Karadeniz esintisi gelsin diyelim. Gökhan Bir Ben Yüksek Dağlara Kar Var diyecek Rize Hemşi'nin türküsüyle. Ardından Giresun Görele Çavuşlu Köyü'ne gideceğiz. Bülent Aslan Ömer Akpınar'ın Mustafa Tahmaz'dan derlediği türküsünü okuyacak. Yayla çimeni budur.

Efendim Karadeniz esintisinden sonra şimdi Neşegül Polat'ın sesinden dinleyeceğimiz bir başka türküyle devam edeceğiz. Bu arada saatler 7.43'ü gösteriyor. Yeni bir günün sabahında dakikalar türküler eşliğinde ilerliyor. Uyandığımız gün 27 Temmuz 2026 Pazartesi. Bir kez daha hepimiz için sağlıkla, huzurla, mutlulukla, bereketle, iyilik ve güzelliklerle geçireceğimiz yeni bir gün, yeni bir hafta diliyoruz. Ve şimdi bu sevilen türküye kulak veriyoruz. Muzaffer Sarı Sözen derlemesi Neşegül Gül Polat yorumuyla. Sabahtan kalktım ki ezan sesi var. Ezan da sesi değil, yar, burçak yası var. Burçak tarlası diyelim.

Sanatçımız Mehmet Seske sizler için seslendirdi Malatya'nın Doğanşehir Polatköy'ünün türküsünü Sıddık Doğan'dan Mehmet Özbek derlemişti. Ayağında Yemeni dedik ve saatte 7.51'i gösterdi. Zaman yaklaşıyor 8'e, 8 sonrası programımızın istekler saati. Sıradaki türküye ortak olan dinleyenlerimiz sosyal medya üzerinden ulaşmaya devam ediyorlar. TRT Türkü sayfasına düşüyor paylaşımlar. Ve şimdi Tokat Reşadiye'nin türküsü Eşref Tombuloğlu'nun ve Mihrican Bahar'dan Yücel Paşmakçı derlemiş. Sizler için Mine Yalçın söylüyor. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Neden sararıp solduğunda sevdaya mı uğradın? Tokat'tan mı geliyon da yar sen al muslu musun?

Sinop'un türküsünü Ben Giderim Batum'a sevilen Ezgi'yi sizler için Yurttan Sesler Korosu seslendirdi. Şimdi bir türkü daha gelsin, ardından hava tahmin raporunu okuyalım ve sonrasında da istekler saati başlasın diyelim. Bir Çankırı türküsünde dinliyoruz sanatçımız Gülşen Kutlu'yu. Dobi Ahmet Altuner'den alınan türkü Boğa Girdim Üzüm Yok, El Yarinde Gözüm Yok.

0: hava durumu.
1: Efendim, hava tahmin raporunu veriyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa Kırklareli 32, Çanakkale 34, İstanbul 29, Afyonkarahisar 30, Denizli 37, İzmir ve Muğla 36, Adana, Antalya 37, Burdur ve Hatay 33, Ankara 26, Nevşehir'de 26, Eskişehir 31, Konya 27, Bolu 30, Düzce 31, Kastamonu ve Zonguldak 28, Amasya 29, Rize 27, Samsun 28, Trabzon 26, Erzurum 28, Kars 27, Malatya 33, Van 29, Diyarbakır, Şanlıurfa 38, Mardin 36 ve Siirt 37 derece.

Kiraz aldım dikmeden Burhan Ketir'in sesinden dinlediğiniz Zonguldak Devre'in türküsüydü. Emin Barın'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu sevilen türküyü dinleyerek başladık ikinci saatimize, istekler bölümüne. Saat 8.06'yı gösteriyor. Gün 27 Temmuz 2026 Pazartesi, yeni haftanın ilk günü. Bir kez daha radyolarını yeni açan dinleyenlerimize, beraberliğimize yeni katılan dinleyicilerimize günaydın, merhaba, hoş geldiniz diyelim ve hemen sosyal medyaya dönelim. O kadar çok paylaşım var, o kadar çok ileti var ki çok teşekkür ediyoruz efendim büyük ilgiye. Instagram'dan ve Facebook'tan okuyarak başlayalım. Murat Onat diyor ki Kırşehir Mucur'dan selamlar Türkiye'me. Neşet Ertaş diyecektim şimdi dinliyorum demiş. Evet, geçtiğimiz saatte Neşet Usta'nın sesinden Bünyanlılar türküsünü sizlere sunmuştuk. Ama ilerleyen dakikalarda yine onun türkülerinden olursa sizlerle paylaşırız. Çok teşekkürler. Bir dinleyicimiz İskilip'ten yazıyor, Recep Bodur. TRT Türkiye selamlar, hayırlı yayınlar demişler. Mehmet Kalaycıoğlu hayırlı günler Bilecik'ten. Pazar yerinden TRT Türkiye ekibine sevgiler. Müjgan Kızılkaya, iyi haftalar, sağlıklı günler diliyorum. Aileme, arkadaşlarıma ve bütün dinleyicilerinize armağan ediyorum türkülerimizi. Bir başka dinleyicimiz Zeki Bey Eskişehir'den yazıyor. Baston'un başkenti Devre'ye selamlar gönderiyorum. Hemen Facebook'a geçelim. Murat Odabaşı'nın satırlarına rastladık. Anadolu insanının sevincini, hüznünü, gurbetini, sevdasını, daha nice nice duygularını taşıyan kültürel mirasımız türküler. Mutlu sabahlar, günaydın Akdeniz'in incisi Antalya'dan. Program ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Ezgilerle duyguların dile geldiği, türkülerin en güzel seçkilerini biz dinleyenlere sunan, diğer diyar yurdumuzu, gönül coğrafyamızı dolaştıran bir programdan çok daha fazlası TRT Türkü'de sabah. Yapımda ve yayında emeği geçen siz müstesna ekibe sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve sıradaki türküyü TRT Radyo dostlarına armağan ediyorum. Yeni gün, yeni hafta sağlık, mutluluk ve bereket getirsin. Çok teşekkürler Murat Odabaşı hepimize inşallah. Ali Yöntem yazıyor, ekmeğini taştan çıkaran Şirin İlçem Bucak'tan selam olsun. Sıradaki türküleri radyo dostlarımıza armağan ediyorum ben de. Dinleyicimiz Erzurum Tortum Pehlivanlı'dan Orhan Kasaboğlu, Afyon İstrihisar'dan Lokman Çetinel, Giresun Esbiye'den Hacı Ayaz, Soner Koç sıradaki türküyü bütün ülkeme armağan ediyorum diyor. Isparta Senirkent'ten bizi dinliyor Uğur Heybeli, Mustafa Güleşçi için sıradaki türküye talibiz. Hasan Gömeç Manisa Karaali Köyü'nden yazmış, Hasan Ceylan Aydın'dan, İsmail Hakkı Onur Bursa'dan günaydın dedi, Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya Köyü'nden, Almanya'dan Hüseyin Şahin Gelsenkirchen kentinden selamlarımı gönderiyorum. İsmail Yalabık Berlin'den dinleyicimizdir. Sıradaki türkümüzü istiyor ve İstanbul 4 Levent'ten günaydın diyor sevgili Sıdıka Tavukçu. Hoş geldiniz diyerek sevgiyle bizleri karşılamış. Torunları Ömer, Melike, Semih, Mert ve Trabzon'daki ablam Hadiye Hanım kendime armağan ediyorum türkülerimizi. Efendim sizler için Semra Bağcı seslendirsin. Sıradaki türkümüz için Sakarya'ya gidelim. Ahmet Yamacı Hüseyin Çelik'ten derlemiş bu türküyü. Allı yazma başında, kalem oynar kaşında.

Sanatçımız Özgür Eren'i dinledik. İstanbul'umuzun türkülerindendi. Sözler Orhan Veli'nin derleme Muzaffer Sarı Sözen'e aitti. Entarisi ala benziyor. Efendim 8.16 olmuş saatimiz. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Radyolarının başında olan dinleyicilerimize sevgiler, selamlar diyelim İstanbul'dan. Hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok dinleyicimiz var. Radyosunun başında bir kez daha onları selamlamış olalım. Hemen döndük. Facebook'a Ümit Kaya Çelebi'nin de iletisini gördük. Van'dan bizlerle birlikte Ramazan Özünlü Afyonkarahisar Sandıklı Yumruca Köyü'nde yaşayan babam Muzaffer Bey'e armağanımız olsun. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü, Kapadokya'dan Vedat Karaaslan'a, eşine, çocuklarına, Bayramacı Mahallesi'nden kardeşim İrfan Köklü, eşi Emine Hanım'a ve komşuları Adnan'la, eşi Sabahat Hanım'a armağan

olsun. Zehra Bıçakçı İzmir'den bizleri dinliyor. Ali Oruç yazmış. Kara Elmas Diyarı Zonguldak Şirin ilçesi Çaycuma'dan günaydın. Sıradaki türküyü Tayfun Oruç, Hasan Oruç ve biricik annemiz Emine Oruç'a Güzel Yakaköy mahallesine armağan ediyoruz. Hoş geldiniz diyelim Oruç ailesine. Serap Çörkuş'u günaydın diye yazdı. Afyonkarahisar'dan Mustafa Atmacı bizleri takip ediyor. Mevlüt Koç, yolumuz Van'a düştü. Van'dan tüm türkü dostlarına selamlar. Zeki Gül, Eskişehir'den dedik. Kayseri'den gazeteci dinleyicimiz Davut Güleç yazıyor. Sıradaki türküyü armağan edelim. Torunlarım, İsimlerini duymak için bekliyorlar. Sıradaki türküleri Emir Kağan, Doruk Lina, çocuklarım Onur Özgür Mertcan, eşim Müzeyyen, kızlarım Yasemin Büşra ve tüm türkü severlere armağan ediyorum. Elbette sizlere de gelsin. Çok teşekkürler Davut Bey. Mehmet Kalaycıoğlu'nun mesajını okuduk. Bazı dinleyenlerimiz her üç platformda kullandıkları için tekrar olabilir isimler. Facebook, Instagram, X, Twitter, Hasan Hüseyin Bakır, Afyon İscehisar, Balıkesir İsmail Hakkı Cansız ve Hüseyin Akbaş da Burdur Gölhisar'dan bizlerin takipçisi. Nevin Keklik de bize katılmış. İzmir Ödemiş'ten yazıyor, selamlarını gönderiyor. Şimdi Gülcan Kaya'nın sesinden dinleyeceğiniz bir Bursa türküsüyle programımız sürüyor. Muzaffer Sarı Sözen, İhsan Kaplayan'dan derlemiş. Zeytinyağlı yiyemem, basmada fistan giyemem.

Efem Adile Kurt Karatepe Bursa Keles'in türküsüyle Ömer Akpınar'ın yöre ekibinden derlediği ezgiyle mikrofondaydı. Bahçede erik dalı, dibinde gördüm yari. Sen otur da söyleyeyim başıma gelen hali. Bu türküyle birlikte saatte 8.26 oldu. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. Sosyal medyaya tekrar bir döndük. Facebook'ta sevgili Suna Koçağan Didim'den dinleyicimizin iletisini görüyoruz. Malatya'm Doğanşehir Polat kasabası bizim de köyümüzdü. Eşimin köyü oranın türküsünü dinlettiniz. Çok teşekkür ederim. Beni çok sevindirdiniz diye yazdı. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Evet, Mehmet Seske yorumuyla Ayağında Yemeni türküsünü geçtiğimiz saatte dinlemiştik. Şimdi türküler devam ediyor. İstekleri, iletileri değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimiz Facebook, X, Twitter, Instagram'dan mesajlarını paylaşıyorlar. Dile getirmek istedikleri, sevdikleri ve yakınlarıyla buluşmak istedikleri türküleri de, ezgileri de yazıyorlar. Kimler onlar? Osman İnan, Samsun Vezirköprü Gölköyü'nden büyük babam ve radyosu başında olan herkese armağanımız olsun. Mustafa Kına Kayseri'den yazdı. Mesai arkadaşlarım, şube müdürümüz, radyosu başında olan tüm dostlar, eşim, çocuklarım için gelsin güzel ezgiler. Yeni bir güne, yeni bir haftaya başlarken tüm güzellikler sizlerin olsun demiş Gürol Seçil Kara, sağ olsun. Burdur Esenevler'den Zeki Gün bizi dinliyor. Niksar'dan Selami Kabakçı'nın selamları var TRT Türkü dinleyenlerine. Serpil Demirci yazdı, hayırlı haftalar. Kocaeli İzmit'ten selamlar sevgiler bütün dostlarımıza. Efendim şöyle bir Instagram'a dönelim. Sıradaki Türkiye kimler ortak olacak? Mustafa Çatlakkaya Adana'dan, Başpınar Yaylası'ndan sizi dinleyen herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Efendim Zeynep Kasap Denizli Çal Akkent'teymiş. Bamya tarlasındayız. İyi yayınlar diliyoruz. Selamlar, saygılar. Kolay gelsin Zeynep Hanım. Bereketli olsun ürünleriniz. Huriye Özer Niğde'den eşi Bircan Bey'e ve bizleri dinleyen herkese armağan ediyor. Bir başka dinleyicimiz Hafizan'ın Bilecik Bozüyük'ten yazmış. Sizlerin aracılığıyla da söylemek isterim. Havalar sıcak. Lütfen kapımızın önüne bir kap su, bir kap da mama koyalım. Biraz duyarlı olalım demiş. Tekin Koluçolak Ankara'dan yazıyor. Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annem Döne Koluçolak ve tüm köylülerimize armağan olsun. Konya Karapınar'dan İsmail Narmanlı, Ali Cengiz günaydın gönlü güzel insanlar diye seslenmiş. Efendim Serkan Alkan haftanın ilk gününden, güneşli bir Sivas Koyulhisar sabahından sizinle güne başlamak mutluluk verici. Herkese hayırlı sabahlar, güzel bir hafta diliyorum. Çok teşekkürler Serkan Bey. Övgüleriniz için Şükrü Tahran günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Bozkır Konya Karaca Ardıç Mahallesi'nden selamlarını iletiyor. Seyda Alas Adana'dan, Hasan Yavuzsoy Uşak Eğlence Köyü'nden, Bayram Gökçen diyor ki Fethiye'den selam ve sevgiler. Bugün doğum günü, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çalışıyor kızım Fikriye.

Gökçen hem ona hem de mesai arkadaşlarına gelsin güzel türkülerimiz. Efendim Murat Onat'ın iletisini okumuştuk. Fahri Bey Osmaniye'den, Özgür Aldemir Mersin'den, Ali Onar hayırlı işler günaydın diyor. Kocaeli Daraca'dan İlhami Uyar, beraberliğimizi paylaşan dinleyenlerimiz arasında. Şimdi sizler için Rüstem Avcı geliyor mikrofona ve Malkara'nın Tekirdağ'ın türküsünü seslendiriyor. Dut yedim, duttu beni.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Kırklar elinden bir türküydü. Soner Özbilen sizler için seslendirdi. Abre Süleyman Aga. Programımızın 1,5 saati geride kalmış bile, 8.35 oldu saat, İstanbul'dan yayınımız sürüyor. İbrahim Kaçar tüm radyo dostlarıma günaydın, iyi haftalar, hayırlı işler diliyorum. Eskişehir'den sağlıklı günler dilekleriyle. Alanya'dan dinleyicimiz Zeki Özceylan yazdı. Halil Albayrak, Samsun İlk Adım'dan İstanbul ekibini sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Hollanda'da bulunan oğlum Samet Albayrak, gelinim Ezgi Albayrak ve torunlarım Asya ile Azya Albayrak için istiyorum. Kayseri'den Bekir Gültekin, İbrahim Özü doğru yazdı, Çorum'da merhaba diyor. Nazife Can Türk Giresun Esfiye'den bizi dinliyor. Kazım Yakışan, hayırlı sabahlar TRT Türkü ailemiz. Her gün yazamasak da hep sizinleyiz. Ordu Korgan Yeşilyurt Mahallesi'nden kucak dolusu selam ve sevgiler. Yılmaz Can Türk, fındığın başkenti, kirazın ana vatanı, mavi ile yeşilin buluştuğu şehir Giresun Esfiye'den cennet vatanımın güzel insanlarına, sizlere türkü dostlarıma selam olsun. Teşekkürler Yılmaz Bey. Hamza Gedik de Trebolu'dan, Giresun'dan, Ataköy köyünden yazıyor. Giresun Bulancak'tan İdris Şen, Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan, Hatice Ünal, Acıpayam Kelekçi'den günaydın diyor. Adem Öcal İstanbul Esenler'den yazmış. Ümit Sağlam Dinar Hacıbeşirli'den, Kocaeli Darıca'dan İlhami Uyar, Selim Onay Denizli Yatağı'ndan, Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere Çatak'tan ve Kayseri'den Mustafa Telli bizlerle birlikte bütün ailesi için sıradaki türkülerimizi seçiyorlar. Dünürüm Refik Hakan Bey'e ve ailesine de gelsin diyor. Şimdi sanatçımız Hediye Hüseyin mikrofonda olacak. Rumeli'nin türküsüyle Yıldız İbrahimova'dan alınan türkü Altın Tabakta Vişne.

derlemiş olduğu Ali Çakar yorumuyla efem hareketli bir başlangıç olsun diyoruz. TRT Türkü'de sabahtasının saatler 8.44'ü gösteriyor. Bir kez daha yeni uyananlara ve beraberliğimize yeni gelenlere günaydın, hoş geldiniz diyelim. Hemen bir iki ileti okuyalım ve sonrasında da diğer türkümüze geçelim. Ömer Akaryalı Sakarya'dan, Ahmet Göğebakan Konya'dan, Osman Büyükaslan günaydın dostlar, güzel ülkem, güzel insanları, herkese selam gönderiyorum. Hamza Akkurt Kastamonu'dan günaydın diyor. İsmail Akgün Araklı Trabzon'dan yazmış. Konya Çumra'dan Yusuf Ziya Gönen'in selamları var. Kahramanmaraş'tan bizi dinliyor Fatih Çelebi. Abdurrahman Aksoy Ankara'dan ve Gülden İbiş İmamoğlu sevgiler Denizli'den diye sesleniyor. Şimdi sizler için Mustafa Özcan seslendirecek. Yine sevilen bilinen kulağımızda olan türkülerden Manisa Sancaklı Bozköy'ün, Hasan Avcı'dan İsmet Egeli'nin derlediği türkü. Ateş attım samana, bak dumana dumana, senin zalim ananı ben getirdim imana. Gımıldan gımıldan gımıldanıver, şöyle nazlım gımıldanıver.

Efendim saat 9'a yaklaşıyor, 8.48 oldu. İstanbul'dan yayınımızın yavaş yavaş ikinci saati sona erecek. 9'dan sonra programımızın üçüncü ve son bölümü. Dinleyeceğimiz öyle güzel türküler var ki, okuyacağımız paylaşımlar var. Lütfen frekansınızı değiştirmeyin. Yine keyifli bir son saat olacak her zaman olduğu gibi. İstanbul'dan yayındayız. Yeni günü karşılıyoruz bu güzel türkülerle, ezgilerle. 27 Temmuz 2026 Pazartesi gününe, yeni haftaya hep birlikte başlangıç yapıyoruz efendim. Şimdi sıradaki türküler için Eskişehir'e yolumuz düşecek. Ayşe Yürekli'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü sizler için Aysun Gültekin okuyacak. Aynam düştü yerlere, karıştı gazellere, tabiatım kurusun, kıyamam güzellere.

Sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz'i Denizli Acıpayam'ın türküsünde dinledik. Ak entari giyme dedim. Efendim dakikalar yaklaşıyor. 9'a 8, 58 olmuş. İstanbul'dan programımız sürüyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden selamları var. Osman Filizli'nin Osman Köz bizi Termekozluk'tan dinliyor. Osmaniye'den Fahri Özdemir, memleketim Hatay Altınözü, Karbeyaz köyüme ve tüm gurbette yaşayan Hataylı hemşehrilerime armağan olsun. Efendim Seçkin Sarı Çiçek, Sivas Zara'dan bizlere selam göndermiş. Akif Arslan Kocaeli Gebze'den dinliyor. Manisa Şehzadeler'den Salih Kurt, eseri ailem, torunlarım ve TRT Türkü dostlarım için istiyorum. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten ve Kemal Özkul Günaydın Tavşanlı'dan sıradaki türküyü eşim Sündüz Özkul ve Domaniç halkına armağan ediyorum diyorlar. Bediye Akartürk gelsin mikrofona ve seslendirsin Konya'nın türküsünü. Vay bana, vaylar bana.

Efendim Türk Halk Müziği Koromuz iki sevilen türküyü birbirine bağlı olarak seslendirdiler. 9-8 oldu saatimiz. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Artık 3. ve son bölümdeyiz. TRT Türkü'de, TRT Türkü'de sabahtasınız. Hemen şimdi Instagram'a dönelim. İletiler birikmiş. Okyar Demiray diyor ki günaydın, hoş geldiniz. Elazığ'dan dinleyicimizdir. Hayırlı sabahlar. Filenin Sultanları efendim diyor ki voleybolun TRT Türkü'de bizlerin gönül şampiyonu, her sabah günümüze mutluluk, sabahımıza renk atıyorsunuz. Yapımda ve yayında emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Var olun, gönlünüze sağlık Okyar Bey. Çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Başka hangi dinleyicilerimiz var? Ahmet Uzal İzmir Buca'dan günaydın. Diyor ki filenin sultanlarına armağan edelim diyor. Erik Dalı Gevrektir Basmaya Gelmez türküsünü. Evet efendim, sultanlarımızın türküsü o. İlk türkümüz de aslında bugün programımızın açılışını yaptığımız. İsterseniz şöyle yapalım, sonda programımızın son türkümüz olarak bir kez daha filenin sultanları için çalalım. Çünkü onlar bir kez daha tarihe imza attılar. Hem Milletler Ligi'nin şampiyonu oldular, hem de gönüllerimizin teşekkürler filenin sultanları diyoruz onlara bir kez daha. Başka hangi dinleyicilerimizin mesajlarını görüyoruz? TRT Türkü'de sabahta Instagram'dan TRT Türkü sayfasına ulaşan Yaşar Tandoğan Balıkesir Edremit Tuzcu Murat'tan günaydın. Efendim ülkemize madalyalar kazandıran, altın madalya kazandıran kadın milli takımımızı kutluyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sizlere de sağolunuz efendim, hep birlikte gönülden kutluyoruz. Saim Çetenak, Adana'nın sıcağından selam gönderiyorum, hayırlı haftalar. Emine Demir Atamer, sabah mor çiçeklerin arasından doğan bir umuttur, merhaba. Yeni haftaya, güne selam olsun sizlere. Bilecik Bozüyük'ten efendim dinleyicimiz Can Maral, TRT Radyo dinleyen herkese armağan olsun. Ali Gökalp yazmış, özür dilerim Ali Gökalp'in İsteği. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den günaydın, sevgiler selamlar dedi. Gile Boru Vatanı Gemerek'ten selam diyor Ahmet Kılıç. Askerlik yaptığım Bandırma 6 Anajet üstündeki komutanlarıma ve asker arkadaşlarıma armağan ediyorum. Eğer bir Sivas türküsü olursa sıralamamıza bakalım efendim. Neden olmasın, eğer süremiz kalırsa, olmazsa da yarına sizlere bir Sivas türküsü göndeririz. Efendim bir başka türküyle, hatta iki tane birbirine bağlı yine türküyle devam edeceğiz. Başka kimlere armağan ediyoruz? Kazım Ülgü yazmıştı. Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden selamlar. Bugün sizden Erik Dalı türküsünü istiyorum. Milletler Ligi şampiyonu olan kadın voleybol takımını tebrik ediyorum. Gurur verici başarılarının da devamını diliyorum. Az önce de söylediğimiz gibi kapanış türkümüzü yine Erik Dalı yapacağız. Kızlarımızı bir kez daha kutlayacağız. Abbas Bakır Hatay Antakya'dan yazıyor. Selam olsun, mutluluklar hiç eksik olmasın. Eşim Gülşen, evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır ve TRT Türkü'de sabah ekibine gelsin. Nevzat Akı Yozgat Güzelli Köyü'nden, Zekir Rıdvan, Yalçın Rıdvan Ağaoğlu, Anamur'dan yazıyorum. Eşim Medine Hanım'la bütün aileme göndermenizi diliyorum.

Karabük Mehterler Köyü bizi dinliyor. Murat Sıcak yazmış. Erdoğan Oktay hayırlı sabahlar diyor. Ayas Yumurtalık'tan selamlar. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden. O da eşi ve çocukları için bir türkü bekliyor. Dinleyicimiz Yavuz Selim Karlıdağ Trabzon Araklı'dan. Ahmet Arslan Çanakkale'den. Antalya'dan Musa Toros yazıyor. Elmalı'da hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize armağan olsun. Çanakkale Ezine'den Güray Yılmaz torunları ve ailesi için bir türkü istiyor. Ve Rıza Yakın Kızılırmak'ın denize döküldüğü Bafra'dan, bereketli topraklardan sonsuz selamlar. Her daim TRT Türkü diyoruz diye de yazmışlar. Ayvalık'tan İbrahim Kaboğlu Trabzon Çaykara Taşören Köyü'ne türküsünü armağan ediyor. Ve Servet Coşkun hayırlı günler diliyorum. TRT dostlarıma sağlıklı dinlemeler günler. Niğde'den Fikret Dikmen ve Naim Bostan'da Anamur'dan beraberliğimizi paylaşan dinleyicilerimiz arasında yerlerini aldılar. Şimdi yine koromuz sizler için birbirine bağlı iki türkü okuyor.

İbrahim Ethem Yağcı'nın sesinden, Mustafa Kara Osmanoğlu'ndan alınan Muğla'nın bu türküsünü sunduk. Abdaslıktan su damlar. 9.22 olmuş saat, zaman ilerliyor güzel türküler eşliğinde. Aynı zamanda sizler de yorumlarınızla bize eşlik ediyorsunuz sosyal medya üzerinden. Cevdet Bal yazıyor, hayırlı sabahlar. Trabzon Çaykara Eğridere köyünden sıradaki türküyü eşim, kızım Sevim, Hollanda'da yaşayan oğullarım Mehmet Yusuf, torunlarım Hacer ve Mustafa, kıymetli bacanağım Sevfi Keleş ve bütün dinleyicilerinize armağan etmenizi diliyorum. Teşekkür ediyoruz Cevdet Bal'a ve ailesine armağan ediyoruz. Hasamettin İlbaz Hatay Altınözü Kozkalesi köyünden torunlarım Miraç, Dila, Elin, Elyas için çalarsanız mutlu oluruz. Burdur'dan Keziban Kafalı. İyi yayınlar diliyorum. Ben de torunlarım ve çocuklarım için türkülerinizi bekliyorum. Güner Okan ve Ayla Ayvaz'a da armağan edelim türkülerimizi. Ahmet Özçelik bizi Mersin Erdemli'den dinliyor. Selamları var. Sıradaki türküyü gönderiyoruz. Namık Uras Nidebor'dan sevgiler gönderiyorum. Efendim, günün erken saatlerinde yüreğimize serptiğiniz ezgilerle yaşam buluyoruz. İyi ki varsınız TRT Türk'ü. Bizi dinleyen tüm dostlarımıza armağan olsun. Zonguldak'tan günaydın demiş Köksal Kılıç. Sizlere de efendim günaydın. Samsun 19 Mayıs'tan Ali Çakır bizi dinliyor. Sabri Orbay Konya Akşehir Pazarkaya Köyü'nden merhaba. Babam Mustafa Orbay ve oğlum Gökay için istiyorum. Tüm çiftçilere kolaylıklar diliyorum. Denizli Sarayköy'den herkese günaydın dedi Oral Çelik'ten. Bugün kızımın doğum günü, güzel bir türküyle kutlamak isteriz teşekkürlerimizle. Nice güzel günleri olsun kızınızın. İyi ki doğmuş. Osman Çok Yaman selamlar diyor Van Erciş'ten. Bir başka dinleyicimiz Muhittin Çetinkaya Burdur Bayındır Köyü'nden, İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan, Veysel Zan hayırlı sabahlar Ankara Çubuk'tan sizi dinliyorum diyor. Efendim Ankara Çubuk'tan bir başka dinleyicimiz daha var, Yaşar Köksal. O da her zaman olduğu gibi biliyoruz ki radyosunun başında bizlerle. Ve Mustafa Erkılıçoğlu Kocaeli Gebze'den, biz de buradayız. Güzel bir hafta olması dileğiyle selamlar sevgiler dediler. Ve Turan Akman Erkılıç günaydın. Aydın TRT Türkü'de sabah programı ekibi, yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni bir umut demektir. Türkülerimizin sıcaklığıyla yüzler gülsün, gönüller ferahlasın, sağlığımız yerinde, yolumuz açık olsun. İşte bu duygularla, hele hele Misto türküsüyle güne bir kez daha merhaba diyelim mi? Diyelim efendim, hemen sıraya alalım. Sizler ve sevdikleriniz için Soner Ergün'den dinletelim Misto türküsünü.

Cezayir'in yüksek olur evleri Antalya'nın türküsünde Sami Demircioğlu'nu dinledik efendim. Unutulmayan sesler, unutulmayan yorumlar TRT Türkü'de sabahta bizden size ulaşmaya devam ediyor. Dinleyicimizin Konya'dan selamları vardı. Extend Twitter'dan yazmıştı. Sizi yolculuk yaparken dinliyoruz. Eşim Ender'e gelsin iyi yayınlar dilekleriyle. Ama lütfen kendi isimlerinizi de yazın ki biz okuyabilelim. Abdullah Albayram Gaziantep Şahin Bey'den selamlar. Sıradaki türküyü istiyoruz diyor. Düzce'den Gönül Devay'ın selamları var. Annesi Sadriye Hanım'a armağan ediyor. Bir başka dinleyicimiz Ahmet Uzal, çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın TRT Türkü demiş Ahmet Uzal. İyi ki efendim birlikteyiz ve bu frekansta, bu programda sizlerle buluşuyoruz. Ve Ayten Ayfer Mosmos kardeşler, Zonguldak Çay Cuma'dan mutlu haftalar diliyoruz. Sıradaki türküye biz de ortak olmak isteriz. Akçakoca'dan selamları var dinleyicimizin İbrahim Ay'ın. Ben de bir türküye ortak olmak isterim demiş. Murat Şükür'ün Gebze'den iletisini okumuştuk. Bir diğer dinleyicimiz Vehbi Aksungur, güzel bir Konya Selçuklu sabahından tüm dostlara selamlar, sevgiler. Sizler sabah 7'den bu yana Facebook, X, Twitter, Instagram'dan bize ulaşmayı sürdürüyorsunuz. Saat 9.37 olmuş. Yavaş yavaş zamanımızın vedaya doğru ilerlediği dakikaları. Osman Yalçın, hayırlı sabahlar diliyorum Denizli'den. İzmir Selçuk'tan Ahmet Kiraz'ın selamları var. Uşak Eşme'den Şahap Ünal torunu Ares için istemiş. Bartın Çayırköy'ünden Sefai Özdemir yazdı. Eşim Bülent Özgür ve Paşalar Köyü halkına gelsin diyor. Uşak Karahallı'dan Behiye Özgür. Namık Uras Nidebor'dan yazdı. Sıradaki türküyü istemişti. Beraberliğimizi paylaştılar. Eskişehir Odun Pazarı'ndan İsa Kıran, o da TRT Türkü'yü seçen isimlerdendi. Abdullah Kozan Çorum Oğuzlar'dan merhaba. Oğuzlar halkına ve Çorumlulara sıradaki türküleri bekliyoruz. Yusuf Öztürk, güzel yurdumun insanları, torunlarım Ravza ve Yusuf Asım, kızım Aslı ve Ayşegül, oğlum Mustafa ve Mehmet Can yoldaşım Mukaddes Hanım için çalar mısınız? Elbette, Mustafa Fenercioğlu günaydın ekibim diye sesleniyor. İsmail Sarp Manisa'dan, Muttalip Koçak Sinop Ayancık'tan, Nide Kemer Hisar'dan, Murat İşi Sağlam, Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç'tan, Durak Çağatay Erzurum'dan, Cemal Oskay Akhisar'dan ve Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlar. Afşinli türkü severlere türküleri bekliyoruz dediler. Dinar'a da gönderelim, Ali Baş yazdı. Türkülerimiz Dinarlılara ve TRT Türkü dinleyen herkese gelsin. Efendim sanatçımız Gülseren Erdoğan sesinden dinleyeceğimiz Diyarbakır'ın Celal Güzel Ses'in türküsüyle devam edecek programımız. Ayvanda Yatan Oğlan diyeceğiz ve sizler için okuyacak Gülseren Erdoğan.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Van Erciş'in Celal Güzel Set'ten Hüsamettin Subaşı'nın derlemiş olduğu türküsünü Sevim İnci'den dinledik. Elinde Oya ya da Menşure Hanım adıyla da biliyoruz bu türküyü. Efendim yavaş yavaş vedaya gidiyoruz. Birazdan kapanışımızı yapacağız ama öncesinde dinleyenlerimizin isteklerine şöyle bir göz atalım. Mesajlarına şöyle bir göz atalım. Zeki Çevik yazdı. Çanakkale Lapseki Çardak'tan Zeki ve Doğan kardeşler bizler. Hayırlı bereket hareketli haftalar diliyoruz. Sivas yöresinden bir türkü makbule geçer. Efendim sözünü vermiştik. Nurhan Kılıç ve Ahmet Kılıç çiftine de inşallah yarın sabah bir Sivas türküsünü sizlere armağan edelim, olur mu? Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den, Özdere Gümüldür ve Ürkmez'de yaşayan dinleyicilerimize armağanımız olsun. Tuncel Erol Eskişehir'den yazdı. O da sıradaki türkümüzü bekledi. Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden Hasan Cengiz yazdı. Bir Antalya türküsü isteriz demişlerdi. Bir Antalya türküsü çaldık geçtiğimiz dakikalarda. Elazığ'dan günaydın dedi Adem Yılmazcan ve Adıyaman Gölbaşı'ndaki Yılmazcan ailesine bir türkü istedi. Afyonkarahisar'dan Hüseyin Erçolak bütün dostlara sevgi ve selamlarımla dediler. Efendim dinlemeye başladık Silvanlım türküsünün notalarını, ezgisini. Sizler için Anadolu Ekspresi okusun.

ve Silvan Hanım dedik artık veda zamanı. Efendim sözünü vermiştik. Erik Dalı'nı bir kez daha dinleyeceğiz ve Filenin Sultanlarına armağan edeceğiz. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda ikinci kez çalalım dedik. Açılış türkümüzdü. Şimdi kapanış türkümüzü de yapalım. Biliyorsunuz şampiyon Filenin Sultanları Çin'in Macao özel idari bölgesinde düzenlenen 2026 Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları şampiyon oldu. İşte yeniden başardılar. Bu sadece bir şampiyonluk değil, emeğin, cesaretin, vazgeçmeyen ruhun da zaferi oldu. Yine yeniden gönülden kutluyoruz onları. Ay yıldızlı bayrağımızı bir kez daha uluslararası arenada gururla dalgalandırdılar. Azimleri ve mücadeleleriyle bütün ulusumuza çok büyük bir sevinç yaşattılar. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, teknik heyete teşekkür ediyoruz efendim. Yaşattıkları büyük gurur, büyük sevinç için ikinci kez geldi A Milli Kadın Voleybol takımımızın Milletler Ligi şampiyonluğu kutlu olsun diyelim. İşte dediğimiz gibi son olarak Erik Dalı Gevrektir'le artık bugün de kapanışımızı yapacağız. Serdar Ener yazdı az önce, Sivas yolundan selamlar, Türk Halk Müziği Koromuza armağan olsun dedi. Cabi Şahin Kayseri'den bizi dinledi. İyi ki varsınız, türküler hayattır, türküler geçmiştir, türküler gelecektir diye seslendi. Bir başka dinleyicimiz Halil İbrahim Sarı yazdı. Twitter'dan Eksten Ali Yavuz, eşim Sultan Hanım, oğullarım Selim Fatih, gelinim Begüm kızım için istiyorum dedi. Bizim Yalova'dan takipçimizdi. Çok teşekkür ettik bütün dinleyenlerimize. Dediğimiz gibi son olarak sizlere Cevahi Kızı Veren'in sesinden dinleyeceğimiz Erik Dalı'yla veda ediyoruz. Nuray Soy'dan Ferhat Özdemir, Pınar Kundakçı Temel, yarın sabah inşallah birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Antalya İbradı yöresinden Şu Maşat'ın Beleni türküsünde geçen Belen sözcüğü. Şu Maşat'ın beleni, ayağında pullu yemeni, akşam size varacağım, Sıddıkam anana demen mi diyor türkümüz. Burada geçen belen kelimesi dağ üzerindeki yüksek geçit, dik dağ yolu, bayır ya da iki yükselti arasında geçmeye elverişli alçak yer anlamlarındadır. Maşatsa Antalya İbradı ilçesine bağlı bir mahallenin adıdır. Şimdi Sami Demircioğlu'ndan derlenen bu türküyü Selcan Kökçen Şahin'den dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Sor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milletler Ligi'nde zafer kazanan A-Milli Kadın Voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A-Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Mersin'de denize giren 5 kişilik aileden 3'ü hayatını kaybetti. Kurtarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Adıyaman, Hatay ve Elazığ'da ise serinlemek için suya giren 3 kişi yaşamını yitirdi. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Sürecin resmiyet kazanması için öğrencilerin ortaokul müdürlüğüne başvurarak tercihlerini onaylatması gerekiyor. Türkiye'de çocukların yaklaşık 1/4'ü fazla kilolu ya da obez. Bunun en önemli nedenlerinden biri ekran başında geçirilen sürenin artması olarak gösteriliyor. Uzmanlar ekran karşısında geçirilen uzun sürenin yalnızca hareketsizliğe değil, kontrolsüz beslenmeye de yol açtığını söylüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşrar'a ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi. Yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs Adası'na 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan süreci hazırız dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na ziyaretleri kapsamında bölgesel gelişmeler ele alındı. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerini

karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler yeniden 40 derecenin üzerini gösterecek. Orta ve Doğu Karadeniz'de hafta boyunca aralıklarla sağanak yağış beklenirken batı ve iç kesimlerde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Haberleri sunduk.

TRT İzmir Radyosu'nun güzel sesli sanatçısı olan merhum Emine Akmeşe'den Rumeli yöresine ait olan Ocakbaşı'da Kaldım türküsünü tüm TRT Türk'ü dinleyenleri için ve uzun yol şoförleri için istiyorum. Teşekkür ederim.

0: Yurttan Sesler.
1: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyenleri. Yine bir Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz. Bugün Yurttan Sesler'in değerli şeflerinden Ahmet Yamacı'nın yönettiği topluluğumuzdan dinleyeceğimiz birbirinden güzel türkülere ortak olacağız. 1976 yılında kayda alınan programın tonmeisteri Rafet Yalbaz. Sizleri Ahmet Yamacı'nın yönettiği koroyla baş başa bırakıyoruz.
2: Yurttan Sesler, yöneten Ahmet Yamacı. Sayın dinleyiciler, program Kemal Utku'dan alınan bir Kütahya türküsüyle başlıyor. Sinanoğlu derler benim adımı.

Cemil Orhun ve Emine Ünler'den alınan bir Kızılcahamam türküsünü Bilge Şan'dan dinleyeceksiniz. Beşiler güvermiş, varsın güversin, söyleyin huysuza, durmasın gelsin.

Nida Tüfekçi'den alınan bir Yozgat türküsüyle Kemal Koldaş mikrofonda. Çamlığın başında tüter bir tütün, acı çekmeyenin yüreği bütün.

Fatma Türkan Yamacı Orta Anadolu'dan bir bozlak söyleyecek. İskilip üstünde bir kara bulut, ana ben gidiyorum sen beni unut. Hamdi Özbay yol gösteriyor.

İki solisten türküler. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İki solisten türküler programından herkese mutlu bir gün diliyoruz. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün programımızda kıymetli sanatçılarımız Nimet Bülbül ve Seçkin Tutuş'tan türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Muzaffer Sarı Sözen'in İbrahim Bakır'dan derlediği bir Yozgat türküsü dinliyor ve ardından başkent Ankara'ya gidiyor. Emine Ünler ve Cemil Orhun'dan alınan yine Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle Nimet Bülbül'ü dinliyoruz.

Sırada sanatçımız Seçkin Tutuş'tan dinleyeceğimiz türküler var sevgili dinleyenlerimiz. Önce Ali Sultan'dan alınan bir Sivas türküsü var. Sonrasında Erhan Kutsal'ın İsmet İnce'den derlemiş olduğu bir Bursa türküsü gelecek radyolarınıza.

Programımızın son bölümünde birbirine bağlı türküler dinleyeceğiz yine. İlk olarak Neşet Ertaş'tan alınan bir Kırşehir türküsü ve ardından Azerbaycan'dan Ali Ekber Tagiyev'ten alınan bir türkü geliyor radyolarınıza. Sanatçımız Seçkin Tutuş bizlerle olacak. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Beziryan. Pelin'in sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milletler Ligi'nde zafer kazanan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Cumhurbaşkanı mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip

şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere kabine üyeleri de Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu kutladılar. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildiği iddia edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Ödemeler cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıt vergisi dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Bu sistemler 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Yasa dışı bahse yönelik 2 aylık soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 20 milyar liralık işlem hacmini yöneten zanlılar yakalandı. 67 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye dijital alandaki terör propagandasına ve dezenformasyona geçit vermiyor. Son 7 ayda 3679'u FETÖ ile bağlantılı 6644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda ilgili kurumların dijital izleme ve analiz çalışmaları çok boyutlu devam ediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde Türkiye'nin rolüne bir kez daha dikkat çekti. El Cezire kanalına konuşan Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi, yaptırımların kaldırılması için ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini belirtti. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. BM Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs adasına ziyaretleri kapsamında bölgesel gelişmeler ele alındı. İran'dan savaşın ne zaman sona ereceğine Amerika Birleşik Devletleri'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz açıklaması geldi. Arabulucuların İran'a ABD'den mesajlar ilettiği ancak müzakere yürütülmediği belirtildi. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Haberleri sunduk.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, günün bu güzel saatinde güzel İzmir'den selamlıyoruz sizi. Bizler Yılmaz İpek stüdyosundaki yerlerimizi aldık. İşte bugünkü ekip arkadaşlarım, program yapımcımız Esra Eren, tonmeisterimiz Fırat Özturan ve mikrofonda ben Giray Çavdar. Türkülerle gün ortasında İzmir'de meşk havasında geçecek bir program hazırladık sizin için. Bağlaması ve güçlü yorumuyla Tuncay Kemertaş, bağlama eşliğinde ise Gürhan Yüksel bizimle olacaklar. İkisine de hoş geldiniz diyelim ve programımıza sözleri Hatay Çetin ve Mevlüt Doğan'a ait, müziği Erdal Erzincan'a ait olan bir eserle başladık. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Öncelikle ederiz, güzel bir yaz sabahında böyle bir araya geldik. Evet, nasılsınız? Iyisi. Nasıl gidiyor diyelim sanat açısından da.
1: Vallahi şöyle söyleyeyim. Canımız sağ. Her şeyden evvel gerisi teferruat diyoruz. Onun dışında bugün Yılmaz İpek Stüdyosu'nda kıymetli türküseverlerle bir saat boyunca birlikte olacağız. Umuyoruz onlar için böyle keyifli bir öğlen arası, hani bir türkü vakti, bir türkü saati olur. Gürhan kardeşimizle, Gürhan Yüksel'le birlikte sazımızla, sesimizle türkülere ses olmaya çalışacağız. Sürçülisanımızla affolsun diyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz ve sırada da yine bir başka yöreden bir türkümüz var. Hangi türküyle devam edeceğiz programımıza?
1: Muhlis Akarsu Usta'dan, yöremiz Sivas Kangal. Aha. Dertliden dert sorulur mu diye güzel bir türkü var. Evet. Ona ses olmaya çalışacağız şimdi bakalım.
0: Pekala.

0: Kelimelerin yetmediği yerde sazını konuşturan, türkülerimize ölümsüz nefesini bırakan halk müziğimizin usta çınarı Muhlis Akarsu'nun sözleriyle yolumuza devam ettik. Yöremiz Sivas, Kangal'dı. Sorma bu garip halimi, dertliden dert sorulur mu? Bu türkü vesilesiyle Muhlis Akarsu ustayı da saygı ve rahmetle anıyoruz.
1: Belki ruhu şad olsun.
0: Ruhu şad olsun diyelim. Değerli sanatçımızdan da özellikle belki bir anısı varsa böyle sanatçılardan biriyle aklınıza geliyorsa paylaşabilirsiniz.
1: Ben Muhlis Akarsu ustayı bir kere dinleyebildim. Bizim canlı radyomuzdan emekli İlhami Kamber ustamız, büyüğümüz vardı. Rahmetli babam, Allah uzun ömürler versin, İlhami Kamber büyüğümüz ve Muhlis Akarsu üçü bir yerde meşk ediyorlardı. Ben de onların o gün şoförlüğünü yapıyordum. Dolayısıyla uzun soluklu o güzel muhabbetlerini dinleyebilme fırsatım oldu. Dolayısıyla Akarsu ustayı ben maalesef bir kere ama doya doya.

0: kıymetli türküler, eserler bıraktı. Aşkı da, sevdayı da, aşka ve sevdaya dair intizarını da, sitemini de son derece naif şekilde ifade eden yeri doldurulamaz ozanlarımızdan biriydi Muhlis Akarsu.
1: Saygı ve rahmetlenmiş olduk bizler de bu vesileyle, türküleriyle. Şimdi de rotamızı Erzincan'a çeviriyoruz.
0: Evet,
1: kaynak kişisi Kemal Algün, derlemesi Zafer Gündoğdu'ya ait türküyü Tuncay Kemertaş seslendiriyor sizler için. Arpa ektim evlek evlek, dadandı kara leylek.

Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz Tuncay Kemertaş ve Gürhan Yüksel bizlerle bugün. Ve şimdi de Tuncay Kemertaş, Nurettin Çamlı'dan İhsan Uzanoğlu'ndan derlediği bir divan seslendirecek. Bu sefer programımıza farklı türler, farklı yörelerden türkülerle de devam ediyor olacağız. Bülbül tek uyandım bir seher naga, gördüm ki uğramamışam bir mürgizare. Tutuştum demedim, yakıldım eyvah, yakıldım yandım narun hezare.

Çok teşekkür ediyoruz. Elinize, ağzınıza sağlık. Ve sevgili dostlar, erken yaşta kaybettiğimiz değerli ozanımız Muhlis Akarsu'nun sözünü bir kez de kendi sesinden dinleyelim istiyoruz. Sizler için arşivden seçtiğimiz bir türküyle. Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin. Ben de bir insanım, bir de canım var.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Tuncay Kemertaş, sazının teline her vuruşunda kalbe dokunan, nefesiyle ve deyişleriyle türkü sevdalılarının gönlünde ayrı bir yer edinen büyük ozanımız Mulis Akarsu'yla bir kez daha buluşturacak bizi. Dağlar seni delik delik delerim, kalbur alıp toprağını elerim.

0: Sanatçılarımız Tuncay Kemertaş ve Gürhan Yüksel'e çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, elinize, emeğinize sağlık diyoruz. Ve tabii ilerleyen dakikalarda yine güzel bir arşivden türküyle devam edeceğiz. Mükerrem Kemertaş'tan hemen bugünkü sanatçılarımıza dönelim. Nasıl devam edelim? Hangi yöreden türkü olsun sıradaki türkümüz?
1: Eğer imkanımız varsa o ki Mükerrem Kemertaş dedik.
0: Evet.
1: Merhum babamdan bir türkü dinleyelim.
0: Dinleyelim o zaman. Mükerrem Kemertaş, Tutam Yar Elinden Tutam.

0: TRT Türkü.
1: Mükerrem Kemertaş ve Tuncay Kemertaş'tan dinledik türkümüzü. Tutam Yar Elinden Tutam, Yadigar albümünden bir türküydü. Ve elbette türkünün da albümün aranjörü Gürhan Yüksel de bugün aramızda, sanatçılarımızdan diğeri. Kendisiyle konuşmak istiyoruz. Nasıl bir serüvendi sizler için? Tabii 2010 tarihi şu anda çok geçmişte kalmasa da eski bir tarih olabilir ama o günü anımsadığınız kadarıyla bizlerle paylaşır mısınız? Nasıl bir albümdü içerik olarak ve nasıl
2: Yani benim için çok değerli, çok kıymetli bir albüm. Neden? 2010 diyoruz, geçmiş 15-16 yıl geçmiş ama ben albümün her safhasını hala zihnimde, aklımda tutuyorum. Çünkü bir kere çok duayen bir usta,

Mükerrem Kemertaş gibi bir ustanın yanında olabilmek bile büyük keyif iken ben onlarla beraber meşk yaptım, çaldım, elinden geldiği kadarıyla tabii ki müzikal birikimimi de birleştirerek güzel bir şeyler yapmaya çalıştım. Tuncay Kemertaş abimle zaten 94 yılından beri biz abi kardeşiz. O yüzden bir duygu beraberliğinin de getirdiği olduğu

0: Tabii Erzurum yöresi ağırlıklı repertuarımız vardı. Onun dışında Tuncay abi Urfa'dan bir iki türkü vardı.
1: Evet evet.
0: Diyarbakır vardı, bir Sabah vardı. Ezgi vardı.
1: Evet,
0: Ezgiler
1: vardım
0: de
1: Yarın Bahçesi'ne.
0: Vardım Yarın Bahçesi'ne. Bir de repertuar olarak da
1: Kerkük vardı.
0: Kerkük vardı. Çok güzel bir repertuar, değerli bir repertuardı. Tabii bir sürü anekdot var, bir sürü hakkında hiçbirini unutmadım. Çok değerli müzisyenler vardı.

0: TRT Türkü.
1: Ah çekip aleme eylerim feryat. Mükerrem Kemertaş ve Tuncay Kemertaş'tan dinledik. Yadigar albümünü konuşuyorduk. Tam da oradan anekdotlarla yine devam edelim sanatçılarımızla. Hazır bulmuşken onları da stüdyomuzda, iki aranjör de burada bizlerle.
2: Tabii şimdi aklıma hemen ilk gelenlerden Mükerrem Kemertaş Huma Kuşu'nu okuyacak tabii. Efsane bir icra. Onunla var olmuş bir uzun hava. Tabii Tuncay abiyle dedik ki başında bir ezgi olacak. Dadaş dinlendirme havası olacak. Bunun üzerinde hani ilk kıtayı Mükerrem Kemertaş okuyacak. İkincisi de Tuncay abi okuyacak. Tabii sonra altta biz divanlar, kopuz bağlamalar, altta dadaş dinlendirme havasını çaldık, bitirdik.
3: Yani ritmik bir eser çalıyor.
2: Tabii ritmik bir eser var altta yani. Normalde usta tabii hep demin altını okuyor. Açışın üzerine okuyor. Altta şimdi şey var, ezgi var, ritmik bir ezgi. Ben dedim ki Tuncay abi biz bunu yaptık ama Mükerrem amca, ben Mükerrem amca diyorum tabii o zaman. Mükerrem amca Allah rahmet eylesin. Dedim okur mu? Hani altta ritmik bir eser var falan. Dedi dur bakalım. Neyse stüdyoya geldik, Mükerrem amca geldi. Altta dedim ki Mükerrem amca böyle böyle altta bir ezgi var. Dadaşların havası. Hani okur musun üzerine, kafan karışırsa dedim kaldıralım onu. Sen dedi, normal oku.
3: Efendim böyle bir açış yapalım. Klasik.
2: Açış yapalım her zaman oku gibi.
3: Uzun havayı oku istersen dedik dedi, ama.
2: Dedi, sen hele bir gönder dedi şöyle. Elinde gönder dedi şöyle. Tabii sonra Uğma Kuşu'nun ilk kıtasını onun üzerine okudu ki stüdyonun içinde hepimiz tabii gözlerimiz yaşlı. Ben ağlıyorum. Öbür taraf gözleri. Tonmeisterimiz Alp Parol vardı. Sevgili Alp Parol.
3: Selamlar olsun.
2: Hepimiz böyle gözlerimiz doldu. İnanılmaz bir icra. Biz dağıldık. Tabii sonra Alp ne dedi?
3: İkinci kıtaydı. Ben okuyacağım. Bana dedi ki onun ikinci kıtası. Dedim ikinci kıtasını ben okuyacağım Alp. Mükerrem amcadan sonra dedi sen bunu nasıl okuyacaksın? Yani öyle okudu.
2: İnanılmaz
3: muhteşem okumuştu. Muhteşem okumuştu. Allah rahmet
2: eylesin. Çok büyük bir ses, çok büyük bir
3: 70 yaşındaydı. Uzun havayı zaten 2 mi 3 nefesle falan okuyor. Aralarda nefes almak falan yok. Onun gibi okuyabileyim diye neler çekmiştim. Başka ustalardı onlar. Yani bu toprağın havasını, suyunu başka şekilde içmişler. O bu topraklarda bir başka türlü yetişmişler onlar. Dolayısıyla onlar Tanrı'nın bir sefere dokudu. Hep söylerim kumaşlardı. Bizler de o kumaşlardan ufak tefek desenleri içerebiliyorsak ne mutlu bizlere. Cümlesinin ruhu şad olsun.
1: Biz de saygı ve rahmetle analım Mükerrem Kemertaş'ı. Keyifle geçen de bir saatin sonunda veda ediyoruz dinleyenlerimize. Bugün program yapımcımız Esra Eren, tonmeisterimiz Fırat Öztüren, mikrofonda ben Giray Çavdar ve türkülerle gün ortasında İzmir'de bağlaması ve güçlü yorumuyla Tuncay Kemertaş, bağlama eşliğinde ise Gürhan Yüksel birlikteydik. Konuklarımızla da sohbet ettik. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine ve güzel bir türküyle veda ediyoruz şimdi yine Yadigar albümünden. Bağa girdim kiraza.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Bugün de türkülerimiz gönlümüzde, dilimizde sevgili dinleyenlerimiz bize eşlik edecekler. Bizim ellere hoş geldiniz. TRT Erzurum Radyosu'na hoş geldiniz. Bizi nerede dinliyorsanız sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz size. Yine türkülerimizle geldik, konuk olduk size. Bugün de programımızda bir saat boyunca türkülerimizi dinleyebileceksiniz. Program yapımcımız Alev Altun, teknik yönetimde Talip Akpınar, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Güzel bir türküyle, bir Erzurum türküsüyle selamlıyoruz sizi programımızda. Saadet İnkay'a seslendiriyor. Kavurma koydum tasa, hoş geldiniz.

0: TRT Türkü.
1: Bu Artvin türküsünün ardından Karadeniz'de gezinmeye devam ediyoruz. Gümüşhane yöresindeyiz. Zara seslendiriyor dinleyeceğiniz türküyü. Zerdali çiçek açtı.

Yâre duyulan hasreti, hissedilen sevgiyi Erzurum'a ait bir türkü anlatıyor sevgili dinleyenlerimiz. Adile Kurt Karatepe seslendiriyor Kemal Kırmızı'dan alınan türküyü. Yüzünü sevdiğim seyrana çıkmış.

Hulusi Seven'den alınan bir Erzurum türküsü. Ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melol melol. Yavuz Bingöl söylüyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, Gönül Dağı türküsünü dinleyeceğiz şimdi. Neşet Ertaş'tan dinlemeyi de severiz. Ancak Özlem Eskime, Eskimez söylüyor bu kez sizin için. Sevgili dinleyenlerimiz, hep birlikte kulak verelim.

0: TRT Türkü.
1: Hacı Taşan'dan alınan bir Kırıkkale türküsü dinletelim size. Hareketli bir türkü, Nursaç Doğan Işık yorumluyor. Mavilim, mavişelim.

0: TRT Türkü.
1: Bir türküde Özlem Özdil'in sesinden dinleyelim, Kevser Irmağı.

Programımızı bugünlük bitiriyoruz. Ancak yarın yine aynı saatte TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programında huzurlarınızda olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Alev Altundu, teknik yönetimde Talip Ap.

Akpınar vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir hareketli türküyle size veda edelim ve sizden söz alalım. Biz yarın yine aynı saatte sizinle buluşmak istiyoruz. Elbette türkülerimizle buluşmak istiyoruz. Son türküyü Kemal Arapoğlu seslendiriyor. Adana Köprübaşı. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. İstanbul'daki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen üye katılım törenine salonu doldurmak için ücretli figüran getirildi iddiası edildi. CHP Genel Merkez kaynakları iddiayı reddetti. Gürsel Tekin konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Öte yandan Düzce'de CHP Genel Merkezi tarafından atanan yeni il başkanı Kenan Akın'ın parti binası

odasına kapıyı kırarak girdiği belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Yanı sıra 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Ödemeler cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisi dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Bu sistemle 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor. Liselere geçiş sınavı tercih monotonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamlara karşı yeni kuralları devreye almaya hazırlanıyor. 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek düzenleme ile reklamlara ilişkin kurallar sil baştan yazılacak. Çocuklara yönelik hedefli reklamlar yasaklanacak. Yapay zeka ile hazırlanan reklamlarda ise şeffaflık zorunlu olacak. 28 il merkezli nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 12 milyar lira para hareketliliği bulunan 206 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 100'ü tutuklanırken 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. BM Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor.

Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Amerikan medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Washington'un İran'a saldırıları mühimmat eksikliği nedeniyle durdurulduğu öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iddiayı yalanladı. İran'sa müzakere olmadığı, Washington'un Tahran'a arabulucularla mesajlar ilettiğini açıkladı. Savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz denildi. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Filenin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Melissa Vargas 33 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan tebrik mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.

Ah bu türküler türkülerimiz. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türkülerle tüter dağ dağ, yayla yayla köyümüz, köylümüz, memleketimiz. Türkülerimizi ne güzel tarif etmiş Bedri Rahmi Eyüboğlu. Türküler bazen toprağa yağan su damlası gibi umutlarımızı yeşertmiş, yüreğimizdeki ayrılık ateşini söndürmüş, aradaki mesafeleri kaldırıp vuslata erdirmiş bazen de. Bizim canımız, coğrafyamız, anamız, yârimiz, gurbet ellerde tek teselli kaynağımız olmuş türküler. Bugün yine birbirinden seçkin türküler eşliğinde güzel memleketimizin başı dumanlı dağlarından, yemyeşil ovalarından, bağlarından, pınarlarından turnalarla haber bekleyip seher yerleriyle türkü türkü selam yollayacağız sevdiklerimize. İyiliklerin, güzelliklerin sevgiyle beslendiği bu güzel günde gönlünüzün de türkülerle dolup taşmasını dileyerek program ekibimizi takdim ediyoruz. Türkü Diyarı programını kıymetli yapımcımız Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlamaya çalışan sunucunuz ben Derya Can. Yayını sizlere ulaştıran teknik yönetmen de değerli arkadaşımız Mahmut Bayhan'la birlikte diyoruz ki, dinlemekte olduğunuz TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına, sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkü Diyarı programımızda ilk olarak sizleri Mahmut Güzelgöz'den alınan Şanlıurfa türküsüyle sanatçımız Mehmet Özbek'le buluşturuyoruz. Kalanın ardında ekerler küncü, ekerler biçerler bir avuç inci.

Başı duman pare pare, yol ver dağlar, yol ver bana. Gönlüm gitmek ister yare, yol ver dağlar, yol ver bana. En mutlu günümüzde olsak bile bu türkü radyoda çalmaya başladığı an çok duygulanırız. Aynı hissiyatı dağlarla ilgili yakılan birçok türkü yaşatır bizlere, değil mi? Böylesine güzel, etkileyici bir türküyü dinleyebilme şansını bize verdiği için Aşık Yenen ve İsmail Özden ustalarımıza çok teşekkür ediyor. Değerli sanatçımız Gülşen Kutlu'ya kulak veriyoruz.

TRT Türkü'de, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dostlar. Şimdi de Yeşim Dağlı, Aşık Daimi'den alınan güzel bir Erzincan eskisiyle bizlerle. Bunca kahrı bunca derdi, Mevlam yalnız bana mı verdi? Eller muradına erdi, gitti cananım gelmedi.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Alaydım elin elime, varaydım baban evine. Kurbanam dudu diline, kurbanın olam yar senin, hayranın olam yar senin. Ne güzel bir Urfa türküsüdür bu. Adeta insanın içini kıpır kıpır eder, dertleri unutup kalkıp oynamak isteriz. Mehmet Özbek'in Mahmut Güzelgöz'den derlediği bu Şanlıurfa türküsünün nameleri halk müziğinin değerli isimlerinden Hüseyin Tuğra'nın duru sesiyle birleşecek. Belki de dayanamayıp bu türküye eşlik ederken yüzümüzde minicik bir tebessüm oluşacak.

Türkü Diyarı programı Diyarbakır'dan canlı olarak devam ediyor sevgili türkü dostları. Şimdi de sizleri Kırşehir yöremize ait Usta Neşet Ertaş'tan alınan bir sevda türküsüyle buluşturuyoruz. Duygularınıza tercüman olması dileğiyle Şule Arık radyolarınızda. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı, güzeli olmasaydı...

İşte gidiyorum çeşme siyahım. Önümüzde dağlar sıralansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım. Karardıkça bahtım karalansa da. Bu engin, derin anlamlı, gözyaşına gebe sanat eseri Aşık Mahzuni Şerif'in tüm dünyaya hediyesidir. Çünkü türküler sadece kelimelerle anlaşılmaz. Söyleyişteki duyguyla, notalardaki vurguyla o dili bilmeyen insanların bile yüreğine dokunur. Hal böyle olunca her dinlediğimizde kendimize ait farklı bir şeyler buluruz türkülerimizde. Bakalım bu türkü

hangi duygularımıza tercüman olacak? Büyük usta Aşık Mahsuni Şerif, arşivimizde kayıtlı sesiyle TRT Türkü frekanslarında sizlerle.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Hangi bağın babanı san gülü sen? Aldın aklım beni ettin deli sen. 40 yıl kalsa yine benim malımsan. İsterim ki bir gün evvel gelesen. Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şenses'ten derlediği bu türkü Diyarbakır yöremize ait değerli türküseverler. Meryem Şen Ocak bu türküyü sizler için kanatlandırıp uçuracak.

nasıl türküleri ezbere bilir, defalarca dinler, özellikle türkünün sözlerini hisseder, kendimizi o türkünün içinde buluruz. Çünkü böylesi türküler yaşattığı duygularla tüylerimizi diken diken eder, yüreğimize dokunur, gözlerimizi de an gelir nemlendirir. Şimdi bu türkülerden birine kulak veriyoruz. Yavuz Bingöl, Özhan Eren'den alınan duygu yüklü türküde bakın nasıl sesleniyor sevdiğine. Uçup gittin buralardan canımın cananı neredesin? Gittiğin yol çok mu uzak, dönülmeyen yerde misin?

muradı böyle. Akar gider muradı böyle. Ben derdimi felekten sordum. Felek dedi, bu derdin muradı böyle. Bu ezgiyi dinlerken insanın içine işleyen bir sızı yayılıyor. Her dizede kaybolmuş bir bakış, her notada ayrı bir hüzün var. Bu türkü sadece dertleri değil, dertlerin taşıdığı yalnızlıkları, kabullenişi anlatır. Seyfettin Sucu'dan alınan Şanlıurfa yöresine ait bu uzun havayı sanatçımız Münevver Özdemir sizler için seslendiriyor.

Türkü Diyarı programımız Dostluğun ve Kardeşliğin Şehri Diyarbakır'dan devam ediyor değerli türkü severler. Sanatçımız Adile Kurt Karatepe, Hafız Osman Öge'den alınan Elazığ türküsüyle sizlerle. Hüseyinlik'ten çıktım seher yoluna, can ağrısı tesir etti koluma. Yazık oldu, yazık şu genç ömrüme, bilmem şu feliğin bana cevri ne. Hüseyin.

Sevgili dinleyenler, güzel yurdumuzu türkülerle diyar diyar dolaştık ve bugünkü beraberliğimizin sonuna geldik. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını hazırlayan Soner Emre, teknik yönetimde Mahmut Bayhan, sunan ben Derya Can, Ufuk Bakır'ın yorumuyla Karanfil Eker Misin diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Dilinizden ezgiler eksik olmasın, hoşça kalın.

Karadeniz'den. Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkesi sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz yine yepyeni bir Karadeniz'den programına daha. Yiğit Yavuz hazırladı sizler için programımızı. Ebru Kılıç sesimizi soluğumuza ulaştırıyor. Seza Turgut mikrofonda. Beraberliğimiz yaklaşık bir saat sürecek. Yine birbirinden güzel türkülere yol vereceğiz. Seyir halinde olanlarınız var, yol açıklığı diliyorum. Alın teri döken herkese de kolay gelsin. Karmate Müzik Grubu'ndan dinleyeceğimiz eserle yola çıkacağız bugün de. Hemşinli diyoruz.

Kamil Sönmez'in sesinden dinleyeceğiz. Ordu yöresine uzanıyoruz Muhsin Tercan'dan alınan eserle. Oy kemençe kemençede neredeydin dün gece? Atar kırarım seni de eğlencesin eğlence.

Her yanım taş duvar benim. Yaslanır halim mi kaldı? Feryadım kim duyar benim? Seslenir halim mi kaldı? Aşık Mahsuni Şerif ve Sabahat Akkiraz'ın sesinden dinliyoruz.

Kadir İnanır'dan alınan Ordu Fatsa türküsünü dinledik Aydın Beyoğlu'nun sesinden. Hekimoğlu derler benim aslıma. TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programının bu dakikalarında da Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu ve birlikte söyleyecekler. Sivas Kangal'a gideceğiz Aşık Süleyman'dan alınan eserle. Zeynep, bu güzellik var mı soyunda?

Saatimiz 15.25'i gösteriyor. Karadeniz'den programının bu dakikalarında da bir Orta Anadolu türküsünü sizlerle paylaşıyoruz. Sırrı Sarı Sözen'den alınmış eser. Şahin Gültekin'in sesinden dinliyoruz. Ay doğar Giresun'dan, bulutlar arasından.

Kaleden indirdiler, trene bindirdiler. O benim nazlı yârim, askere gönderdiler. Ali Arı'dan alınan Hatay Hassa türküsü, Hediye Hüseyin Ağaoğlu'nun sesinden dinletiyoruz.

Yusuf Ken Cemal Keskin'e ait eseri dinledik. Gülden güzeli yoktur dedi İbrahim Can. Şimdi de Mustafa Gökay Ferah söylüyor. İnce Maraz.

saatimiz 15.41'i gösteriyor. Şükriye Tutkun alıyor sırayı. Giresun Görele'deyiz. Asar'ın balını gel salını salını diyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, beraberliğimize Özay Gönlüm'ün sesinden dinleyeceğimiz eserle devam edeceğiz. Yavaş yavaş esen seher yeli mi?

Erzincan Tercan'dayız şimdi de. Davut Sulari'den alınan eser. Aliye Akkılıcı'nın sesinden dinleyeceğiz. Ela gözlerini sevdiğim Dilber.

Ve böylece bir Karadeniz'den programı daha sona eriyor. Yarın saatler yine 15'i gösterdiğinde birlikte olalım yeniden. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın sevgili türkü dostları. Karadeniz'den.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın mensuplarıyla bir araya gelecek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Yanı sıra 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı

8 yıla çıkacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor son operasyonda. Aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Gülistan Doku soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre Cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisi dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Bu sistemler 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindi. E-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Kıbrıs meselesine ilişkin hareketli günler yaklaşıyor. BM Genel Sekreteri düzeyinde Kıbrıs adasına 16 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşiyor. Genel Sekreter Guterres bugün adada olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antonio Guterres'in adaya yapacağı ziyaret öncesinde çalışmalarını ve istişarelerini tamamladıklarını söyledi. Yeni başlayacak olan sürece hazırız dedi. Amerikan medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Washington'un İran'a saldırıları mühimmat eksikliği nedeniyle durdurduğu öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump iddiayı yalanladı. İran ise müzakere olmadığı, Washington'un Tahran'a ara bulucularla mesajlar ilettiğini açıkladı. Savaşın ne zaman biteceğine ABD'nin karar vermesine izin vermeyeceğiz denildi. Kiev-Moskova hattında gerilim düşmüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda siviller hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık verilmesi talimatı verdi. Putin, Batı'nın Rus tankerlerine yönelik operasyonlarını korsanlık olarak nitelendirdi. Spor. Finalin sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Melissa Vargas 33 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan, en sosyal hesabından paylaştığı tebrik mesajında, Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran ve büyük bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir yanda güneşin sıcaklığı, diğer yanda insanın içini serinleten ezgiler Akdeniz'in renklerinde bu toprağın sesiyle saat 17'ye kadar birlikte olacağız. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Hüner var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Evet, bizi biz yapan türkülerimizle yolculuğumuza başlıyoruz. Ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Bedia Kartürk seslendirecek. Gitme bülbül, gitme bahar erişti. Gonca güller maverdesin kavuştu.

0: TRT Türkü.
1: Sırada bir Neşet Ertaş türküsü, Kırşehir türküsü var. Elvan Sevim seslendirecek İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu'yla birlikte. Bağışla sevdiğim hakkı seversen.

Saat 16.35 Akdeniz'in renklerinde TRT Antalya Radyosu stüdyolarında sizlere seslenmeyi sürdürüyoruz sayın dinleyiciler. Sevim Seçkin'i dinleyeceğiz şimdi. Bir Gaziantep türküsü bu. Allı da Yemen'im.

Gülcan Kaya şimdi bir Konya türküsüyle bizimle olacak. Kaynak kişi Ahmet Özdemir, derleyen de Yücel Paşmakçı. Elmaların Yongası.

saat 16.44'ü gösteriyor. Hızla programımızın sonuna doğru ilerliyoruz sayın dinleyiciler. Şimdi bir Bodrum türküsü var sırada. Tolga Çandar seslendirecek. Köprünün Altı Desti.

0: TRT Türkü.
1: Bugün size bir Muğla Ula türküsüyle veda edeceğiz. Emine Akmeş'e seslendirecek Deniz Üstü Köpürür.

0: Akdeniz'in renklerini bitirdik.
1: Antalya'dan bugünlük de bu kadar. Bilgehan Gödek'le hazırlamıştı programı. Ersel Hüner teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okursundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Murat Mansızan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Çukurova türküsüyle başlıyoruz. Zara söylüyor, Adana'nın yolları taşlı.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, sırada bir Mersin türküsü var. Nevzat Üç Yıldız derledi. Gülseven Medar söylüyor. Kırtıl Sema.

Sevgili dinleyenler, sırada bir Kırıkkale türküsü var. Hacı Taşan'a ait bu türküyü Musa Eroğlu, Nazlı Öksüz ve Oğuz Yılmaz söylüyor. Giden ay tutulur.

Ve sevgili dinleyenler, Bir Çukur Ova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Murat Malsızan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler diliyoruz ve bir Ankara türküsüyle veda ediyoruz. Mustafa Kemal Şimşek söylüyor, Bulgur'u kaynatırlar.

0: saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde ince işçilik aşamasına gelindiğini belirtti. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır dedi. AK Parti MYK toplantısı sonrasında konuşan Çelik, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için politik atmosfere katkı sağlamanın önemine dikkat çekti. Çelik, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin topraklarına saldırmasına da bir kez daha sert tepki gösterdi. Bu bir gaftır, bu bir işgaldir diyen Çelik'in gündeminde Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar da vardı. Saldırıları şiddetli şekilde kınadıklarını söyledi. Mescid-i Aksa'nın korunmasının uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'den ayrılan 91 milletvekiliyle kurulan yeni partiye ilişkin açıklamalarda da bulundu. CHP'nin iç çatışması başka zeminlerde ve başka formüllerle devam ediyor ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumlarıyla ilişkiyi kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapamamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak. 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirecek. Gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Son operasyonda aralarında iş insanlarının da bulunduğu 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Uğur Dündar, şarkıcı Gülben Ergen, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ve oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrıldı. Gülistan 9 soruşturması derinleşerek sürüyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Tom Barak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la da görüşme gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, jeopolitik risklere rağmen Türkiye ekonomisinde büyümenin sürdüğünü vurguladı. Vatandaşlarımızın refah ve huzurunu sağlamak temel görevimiz dedi. Bakan Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon sertifika töreninde konuştu. Motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor. Ödemeler cuma günü sona eriyor. Motorlu taşıtlar vergisi dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek yatırılabiliyor. Bu sistemler gece 12.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor. Liselere geçiş sınavı tercih maratonunda sona gelindiği e-okul sistemi üzerinden yapılan tercih işlemlerinde süre bugün bitiyor. Kiev-Moskova hattında gerilim sürüyor. Rusya'nın Çernigiv ve Zaporijya'ya düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Ukrayna İHA'larla misillemede bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, zafer için her şeyi yapacağız dedi.

0: Spor.
1: Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Voleybol kadın milli takımımız Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve ikinci kez şampiyon oldu. Melisa Vargas 33 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken aynı zamanda maçın en değerli oyuncusu seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek zafer kazanan A milli kadın voleybol takımını tebrik etti. Erdoğan tebrik mesajını sosyal hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı mesajında Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları yurda döndü. A milli kadın voleybol takımı için İstanbul'da karşılama töreni düzenlendi. Haberleri sunduk.

Gülşen kelimesi Farsça kökenli bir sözcük olup kelime anlamıyla gül bahçesi demektir. Halk edebiyatında bu kavram sevginin, muhabbetin, dostluğun ve güzelliğin bir arada bulunduğu, gönüllerin huzur bulduğu o saf ve temiz hali simgeler. Türkülerde gülşen, aşığın yariyle buluştuğu gönül bağı, dertlerin unutulup saf aşka ulaşıldığı bir vuslat mekanıdır. Türkülerde gülşene girmek ya da orayı mesken tutmak, her türlü hırstan, dünyevi hesaptan sıyrılarak sadece sevgiyle, dostla hemhal olmak demektir. Bu yönüyle gülşen, Anadolu insanının gösterişten uzak, gönül zenginliğine dayanan, sevgiyi ve güzelliği her şeyin üstünde tutan duru hayat felsefesini ortaya koyar. Bugün çalacağımız türküde, gönül gel varalım gülşen bağına, meramın yar ise bir tane yeter dizeleri ise insanı hırslardan arınmaya ve asıl menzile yani gönül bahçesine davet eder. Dünyanın faniliğini, gelip geçenlerin bıraktığı nişaneleri hatırlatan ozan, arif olan için tek bir sözün, tek bir hakiki dostun ve o kutsal gülşen bağının kafi geleceğini öğütler. Şimdi bu deyişe kulak veriyoruz. Gönül gel varalım gülşen bağına. Meramın yar ise bir tane yeter.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Ankara Radyosu'nda yepyeni bir akşam saati, yepyeni bir haftanın ilk akşamında birlikteyiz. Türk akşamında elbette saatler 20'yi gösterinceye kadar da birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel akşam saatinde türkülerle sefalanacağız. Hep birlikte sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Hasan Tellioğlu ve Abdullah Tombuloğlu ile birlikte olacağız. Türkülerimizi, sesimizi, soluğumuzu size ulaştıracak değerli çalışma arkadaşlarımız. Güp güzel, birbirinden güzel sevgili dinleyiciler. Türkülerimizi elbette seçkimizi yine gönlünüzde yer eden.

Elbette Sevcan Orhan'dan ve elbette birlikte eşlik eden sanatçılardan bir türkü demeti dinledik ve birlikteliğimizi yine bambaşka yöreden keyifli bir türküyle sürdürüyoruz. Rize yöresinden Hasan Tunç'tan alınan türküyü de sanatçımız Cengiz Özkan seslendiriyor. Tulum ve kemençe eşliğinde bir açış dinleyeceğiz. Hemen ardından sanatçının seslendireceği türküyü dinleyelim. Karardı Karadeniz, sardı dört yanımızı.

Sanatçımız Cengiz Özkan'ı dinledik sevgili dinleyiciler. Ah İstanbul adlı albüm çalışmasında yer alan türkülerden biriydi. Türkülerle sefalanan akşamlardan birinde daha buluştuk sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye başladık. Saatler 20'yi gösterinceye kadar sürecek olan yolculuğumuzda birbirinden güzel türkülerle buluşmaya devam edeceğiz. Rize yöresinin ardından Ordu yöresiyle devam ediyoruz. Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyü yine usta sanatçılarımızdan Aysun Gültekin seslendiriyor. Ordu'nun sokakları döşelidir, döşeli. Harap oldum, gidiyorum ben bu aşka düşeli.

Türk Akşamı'nda Ordu yöresinden keyifli bir sevda türküsü dinledik. Sevgili dinleyiciler, sanatçımız Aysun Gültekin seslendirdi. Birlikteliğimizi bir Rumeli Kırcaali türküsüyle sürdürüyoruz. Türkümüz Bir Ağıt ve Süleyman Şenel'in derlediği türküyü Hüseyin Turan seslendiriyor. Kırcalılar, Kırcalılar, otlu köyüne yayıldılar, gençliğimi harcadılar.

Sevgili dinleyiciler, Hüseyin Turan'ı Kilit adlı albüm çalışmasında yer alan Rumeli türküsünde dinledik. Ortak dilimiz, türkülerimizde buluştuğumuz Türkiye akşamında birlikteliğimizi Aydın yöresinden bir türküyle sürdürüyoruz. Ege ve Akdeniz yörelerinde de çalınıp söylenen Kerem havası olarak bilinen türkülerden biri sevgili dinleyiciler. Yaşar Doruk'un Ali Terzi'den derlediği türküyü de Adem Kazan seslendiriyor. Yağmur yağar, şıpır şıpır buz gibi, eriyorum ben de çürük duz gibi.

Sevgili dinleyiciler, Türkü Akşamı'nda birlikteliğimizi bir deyişle sürdürüyoruz. Ve yöreden usta isim Ali Ekber Çiçek'ten, Erzincan yöresinden alınan bu alandaki türkülerin usta ismi saygıyla rahmetle anıyoruz bir kere daha. Ve sanatçıdan alınan türküyü Ebru Çiçek seslendiriyor. Sabahtan uğradım ben bir figana, bülbül ağlar, ağlar güle getirir. Bakın şu feleğin daim işine, her dem cefasını kula getirir.

Azerbaycan türküsünün ardından bir halk ozanından alınan bir türküyle devam ediyoruz. Halk ozanı Halimi'den Erdal Erzincan'ın aldığı bir türkü ve Özge Çam seslendiriyor sevgili dinleyiciler. Yar elinden, yar elinden, yaram derin yar elinden, çekerim o yar elinden.

Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Türk Akşamı'nda beraberiz. Saatler 20'yi gösterinceye kadar birlikte olmaya devam edeceğiz. Şimdi yine en sevdiklerimizden biriyle devam ediyoruz. Bir Kerkük türküsü, Kerkük Divanı ile devam ediyoruz. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan türküyü radyomuz sanatçısı Ahmet Tuzlu seslendiriyor. Gülümdi gel, ben seni seveli, neçe gün, neçe ay, nece ildir. Sen beni aldattın, bu sende nece dildir.

Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 19.10'u gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Birlikteliğimizin ikinci saatinde birbirinden güzel türküler eşliğinde ilerliyoruz. Malatya Akçadağ yöresinden alınan ve sevilen türkülerden birinde Semra Algül Oflas'ı dinledik. Birlikteliğimizi Erzincan yöresinden bir türküyle sürdürüyoruz. Erzincanlı Hafız Şerif'ten alınan türküyü sanatçımız Tuncay Kemertaş seslendiriyor. Yıldız gidersin bir yana, yolun uğrarsa Narman'a.

Yıldız çeşitlemelerinden birinde usta sanatçımız Tuncay Kemertaş'ı dinledik. Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi Malatya Arguvan yöresinin o içli türkülerinden biriyle sürdürüyoruz. Gani Pekşen'in, Ali Rıza Pekşen'den derlediği türküyü sanatçımız Şerif

Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz tam olarak 19.19'u gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz ve tam olarak 19.19'da Kırşehir yöresinden sevilen bir türküyle devam ediyoruz. Arşivden seçtiğimiz bantta Çekiçeli'den alınan türküyü Acem Kızı sevgili dinleyiciler, usta sanatçımız Neşet Ertaş seslendiriyor.

Nevşehir Hacı Bektaş yöresinden İsmet Akyol'un derlediği türküde sanatçımız Zeynep Cihan'ı dinledik. Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi Ordu Mesudiye yöresinden Tuğrul Şan'ın derlediği keyifli bir türküyle sürdürüyoruz. Sedat Ünver seslendiriyor. Eminem pazar mısın? Şeftali satar mısın? Şeftali şöyle dursun, benimle kaçar mısın?

Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi Türk Halk Müziği'nin geleneksel bir icrasıyla sürdürüyoruz. Bir aşık teline kulak vereceğiz. Arşivden seçtiğimiz bantta asıl adı Mustafa Temel olan Erzurumlu Aşık Ruhani'den bir türkü dinleyeceğiz. Sözleri Erzurumlu Emrah'a ait türküyü seslendirecek, ustamalı bir eseri çalıp okuyacak ünlü aşığımız. 2024 yılında da aramızdan ayrıldı, bir kere daha rahmetle anıyoruz. Türkü Muzaffer Sarı Sözen Sivas yöresinden derleyerek Aşık Veysel'den derlemiştir ve repertuvara da eklenmiştir sevgili dinleyiciler. Ama biz aşığın telinden döküldüğü haliyle dinleyeceğiz. Dedim Dilber didelerin ıslanmış, dedi çok ağladım sel yarasıdır. Dedim Dilber al yanağın zedeli, dedi zülfüm değdi tel yarasıdır.

Sevgili dinleyiciler, aşıklık geleneğinin son dönem ünlü isimlerinden biriydi. Erzurum yöresinden yetişen Erzurumlu aşık Ruhani'yi dinledik. Erzurumlu Emrah'ın sözlerini dillendirdi aşık. Dedim dedi türünde bir şiir örneğiydi bu. Çok önemli örneklerden biridir ve Erzurumlu Emrah'ın bu alanda yazdığı şiirlerden biridir. Ustalıkla kaleme aldığı şiirlerden biridir sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 19.37'yi gösteriyor. Türkiye akşamında birlikteliğimizi Malatya Arguvan yöresiyle sürdürüyoruz. Malatya Arguvan yöresinden yetişen Kul Duran'dan alınan bir türküyle elbette Seda Bingöl seslendiriyor. İncidendir, incitmesin sözlerim. Ataşı kararan söz orada kaldı. Daha ne durursun ağla gözlerim. Top çehrede gülen yüz orada kaldı.

Sevgili dinleyiciler, Güle Dokunma adlı albüm çalışmasında yer alan türküde Şirin Üstün'ü dinledik. Sözü müziği Sivas yöresinden yetişen usta ozanımız Muhlis Akarsu'ya ait türkülerden biriydi. Bir kere daha saygıyla, rahmetle anıyoruz değerli ozanımızı. Bugün de sevgili dinleyiciler, birbirinden güzel türkülerle buluştuk. Umut ediyoruz siz de böyle düşünüyorsunuz. Bu buluşma her gün akşam Ankara Radyosu'ndan canlı olarak başlıyor sevgili dinleyiciler ve saatler 20'yi gösterinceye kadar devam ediyor. TRT Türkü'de 7 gün 24 saat türkülerle buluşuyorsunuz. Ama günün akşamını da Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkiye akşamıyla sefalıyoruz. Umut ederiz bugün de elbette gönlünüzde yer edenlere denk gelen türkülerle buluştunuz seçkimizde. Yine bir güzellikle devam ediyor. Saatlerimiz 19.47'yi gösteriyor sevgili dinleyiciler. Birlikteliğimizin son 10 dakikasına yine bir ustamalı eserle devam ediyoruz. Erzurum yöresinden yetişen ve kendine ait kolu da olan büyük aşıklardan Sümani'ye ait sözleri türkünün ve Kenan Tuna derlemiş yöreden elbette. Yine yöreden yetişen değerli sanatçımız Gürkan Özpeker de seslendiriyor. Narman kazasında bir gelin gördüm. Aklımı fikrimi hep ona verdim. Ben de o goncanın güllerin derdim.

Sevgili türkü severler, Türkü Akşamı dinleyicileri, birlikteliğimizi yine bir usta sanatçı ile sürdürüyoruz. Şanlıurfa yöresinden Ömer Şan'ın Seyfettin Sucu'dan derlediği sevilen bir türküyü İzzet Altınmeş'e seslendiriyor. Türkünün sonunda bir de uzun hava seslendirecek sanatçı. Bahçede nar ağacı, sensin başımın tacı. Eğer beni sevmezsen, olalım kardeş bacı.

Usta sanatçımız İzzet Altınmeşe'den dinlediğimiz Şanlıurfa yöresinin bu güzelliğiyle birlikte veda vaktine ulaştık sevgili dinleyiciler. Elbette sadece bu akşam. Yarın aynı saatte Türkiye Akşamı'nda birlikte olacağız. Ankara Radyosu'ndan sesleneceğiz. Program hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım ve teknik yönetimde Hasan Tellioğlu ve Abdullah Tombuloğlu sesimizi, türkülerimizi size ulaştırdı. Ekip olarak sevgimiz, muhabbetimizle ağırladık. Bu muhabbetle sizi huzurlu bir geceye uğurluyoruz sevgili dinleyiciler.

dinleyiciler. Yarın akşam saatinde türkülerle sefalanmak üzere buluşmak dileğiyle ayrılıyoruz huzurunuzdan. Ve elbette yine bir türkü de katacağız. Kars yöresinden keyifli bir türkü. Tekin Büyükkaya seslendirecek türküyü. Görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Sevgili radyo dinleyenleri, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konseri'nden hepinize merhaba. Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Ege'nin dağlarında duman var, sis var. Gönül topraktadır, taştadır. Yüreği titreten ses bağlamanın tezenesinde yükselir, toprağa, taşa, gökyüzüne, suya karışır. Bozdoğan'da dağlar bir başkadır. Çal diyarak akan çaylar sazlıklara, derelere, gözelere dolar. Akan suyun şırıltısı gittiği yerlere taşır türkülerin sesini. Kimi zaman öğüt verir türküler, dilden dile, gönülden gönüle. Ama işin özü öğüdü vermekte değil, alabilmekte. Dumanı da vardır şu dağların başında. Gönlüm kaldı toprağında taşında. Bir ben değil, cümle alemin başında. Özel gönlümün Zurnacı Halil Can'dan derlediği Aydın yöresinden Bozdoğan Zeybeğini korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Yurttan Sesler Saz Sanatçısı ve Çalıp Söyleme Geleneği'nin önemli temsilcisi Özay Gönlüm, Türk Halk Müziği'ne emek vermiş ustalardandır. Benim hiç ustam olmadı diyen Özay Gönlüm, 1956 yılında Muzaffer Sarı Sözen'le tanıştı. Bu tanışmanın ardından Yurttan Sesler programlarına misafir sanatçı olarak katıldı. 1966 yılında Ankara Radyosu'na yetişmiş sanatçı olarak başladı. Kendine özgü icrası, ağzı, tavır repertuarıyla disiplinli olan sanatçı, Ege bölgesine özgü zeybekleri, boğaz havalarını, teke zoplatmalarını, ağıtları...

oyun havalarını, tahtacı semahlarını ve deyişlerini başarıyla temsil etti. Onun özgün repertuarının arasına kattığı fıkraları ve çok bilinen Nini'nin mektupları Üstad Özay Gönlüm'ü bölgesinin vazgeçilmezi yaptı. Zobalarında guru da meşe yanıyor. Yanıyor ya Mehmet Efem de üşümüş de donuyor. Boncuklu da gelin ortalıkta dönüyor da dönüyor. Özel gönlümden alınan Denizli yöresinden ağır zeybekte Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe mikrofona geliyor.

Sevgili radyo dinleyenleri, Ninenin Mektupları Usta Özel Gönlüm'le özdeşleşmiş, özlü yergi ve nasihatlerden oluşan metinlerdir. Uslub olarak Denizli yöresinden bir ninenin ağzından askerdeki torununa yazılmış mektuplardan oluşur. Üstad bu mektupları bir meddah gibi özgün Denizli şivesiyle dillendirmiştir. Usta Özel Gönlüm aynı zamanda yaşamı boyunca yüzlerce köy dolaşmış, derlemeler yapmıştır. Halen TRT repertuarında yer alan 200 civarında türkünün derleyicisi, kaynak kişisi ya da notayı alanıdır. Çözdü al Mustafa Ali, kara üzüm salkımı, evlerinin önü bulgur kazanı, tepsi de tepsi fındıklar, elindedir bağlama, Denizli'nin horozları bellidir, Akçakoca Zeybe'yi, Köşkdere Zeybe'yi bunlardan sadece bazılarıdır. Osman'ımın mendili saman sarısı, Osman'ıma gıydılar gece yarısı. Özel Gönlüm'ün babası Ahmet Gönlüm'den derlediği Denizli Tavas yöresinden türküyü Yeşim Dağlı seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, Usta Özay Gönlüm kendisiyle özdeşleşen çok önemli bir çalgı tasarımı ve icrası gerçekleştirdi. Yaren adını verdiği bu saz 3 farklı bağlama çeşidinin, ki bunlar tambura, bağlama ve curadır, aynı tekneden uyulmasıyla yapıldı. 1974 yılında üstadın özgün tasarımı olarak oluşturulan Yaren sazı hocamız Cafer Açın tarafından yapıldı. Ancak bu saza Yaren adının verilişi 1976 yılında TRT'de yayınlanan Halit Kıvanç'ın sunduğu bir yarışma programıyla gerçekleşti. Usta spiker Halit Kıvanç o yılları şöyle anlatıyor. Özay Gönlüm sadece benim değil, herkesin gönlünde taht kurmuş bir sanatçıydı. Dünya tatlısı bir insandı. 1976 Nisan'ında sunuculuğunu yaptığım Bir Kadın Bir Erkek adlı yarışma programına katılmış ve 3 saplı sazına beraberce isim aramıştık. Seyircilerden muazzam sayıda mektup geldi. İlk elemede 35'e indirebildik. Daha sonra tekrar beraber oturduk. Ben, Özay sen dost adamsın. Yaren de dost demek. Sazın adı Yaren olsun dedim. Zaten o da bu isim üzerinde duruyordu ve sazın ismi bulunmuş oldu. O, insana Yaren izlenimi veren güler yüzlü bir insandı. Sevgili dinleyiciler, ustamız, hocamız Özay Gönlüm'ü saygıyla ve rahmetle anıyoruz ve kendisinin Hüseyin Aktekin'den derlediği Denizli Acıpayam yöresinden türküde Özgür Eren'e kulak veriyoruz. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli, haydi 3 gün oldu ben Cemile'mden ayrı düşelim. Türkiye açışı Sipsi ile Ferhat Erdem yapıyor.

Sevgili radyo dinleyenleri, aşıklık geleneğinin usta isimlerinden Aşık Veysel aslen Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Sivri Alan köyündendir. Çocuk yaşta geçirdiği çiçek hastalığı sonucu gözlerini kaybeden Ozan tüm hayatını karanlık bir dünyada yaşamıştır. Aşığın yaşadığı yer Emlek bölgesidir. Bu bölge aşıklarıyla ün salmış, sohbetlerin, muhabbetlerin yapıldığı bir yerdir. Aşık Veysel bu sohbetlerde şiire, saza ve söze merak saldı ve karanlık dünyasını gönül gözüyle aydınlatarak sazının telinde, yüreğinin sözünde aydınlığa çevirdi. Hayatı söylediği deyişlerinde yaşadığı yaşattı. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece. Aşık Veysel'den, asıl adıyla Veysel Şatıroğlu'ndan alınan Sivas Şarkışla yöresinden deyişi Ünal Sofoğlu seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, 1931 yılında Ahmet Kutsi Tecer'in öncülüğünde kurulan Halk Şairlerini Koruma Derneği aynı yıl Sivas'ta Halk Şairleri Bayramı düzenler. Muzaffer Sarı Sözen Üstad'ın da yer aldığı bu etkinliğe Aşık Veysel'in de katılması sağlanır. Bu anlamda Ahmet Kutsi Tecer önemli rol oynamıştır. Zira Aşık Veysel, Ahmet Kutsi Tecer için dilimin bağını çözmüştür demiştir. Seherde ağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım. Ciğerim dağlayan bülbül, sen ağlama ben ağlayayım. Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veysel'den derlediği Sivas Şarkışla yöresinden deyişi korodan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, katıldığı Halk Şairleri Bayramı'ndan sonra Aşık Veysel'in yaşamında yeni bir dönem başlar. Söylediği şiirlerin yanı sıra plaklar doldurur, eğitmenlik yapar. Hakkında kitaplar, makaleler yazılır. Adından ve sanatından hem yaşarken hem de ölümünün ardından bu kadar söz ettiren ender aşıklardandır. Özellikle şiirlerindeki duygu, biçim ve ustalık onu bugün ve gelecekte daima hatırlatacaktır. Anlatmam derdimi dertsiz insana, dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş, bilmedim, hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Aşık Veysel'den alınan Sivas Şarkışla yöresinden deyişle Dilek Karadağ sizinle.

Sevgili dinleyiciler, Aşık Veysel'in saz çalışı yalındır. Dokunaklı ve tavırlıdır. Yetiştiği yörenin tüm özelliklerini saz çalışında görmek mümkündür. Emlek yöresi ve bu yörede yetişmiş aşıklar kendine özgü bir düzenle bağlamalarını çalarlar. Ozan Veysel bu anlamda önemli bir temsilcidir. Deyişlerindeki söz unsuru kadar melodilerde tavır ve üslup içermektedir. Ustamalı deyişler de dillendirmiştir Aşık Veysel. Ama kendi deyişleri onun özünü yansıtan kimliği olmuştur. Sevgili dinleyiciler, büyük Ozan Veysel'i saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Agül seni camekanda görmüşler. Siyah saçın sırma inen örmüşler. Üryam da seni bana vermişler. Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veysel'den derlediği Sivas Şarkışla yöresinden Emlek Ağzı Uzun Hava'ya bağlı olarak yine aşığın kendisinden alınan deyişle Zafer Albayrak mikrofona geliyor. Kendisine bağlamayla Umut Sülünoğlu eşlik ediyor. Derdimi dökersem derin dereye, doldurur dereyi düz olur gider. Rakipler geldi girdi araya, korkarım yar benden yoz olur gider.

Sevgili dinleyiciler, deyiş aşıkların hece ölçüsüyle söylediği şiirlere verilen genel isimdir. Halk arasında ağıt türünden şiirlere de deyiş denilmektedir. Ayrıca Türk halk müziği içerisinde Alevi Bektaşi nefesleri de deyiş adı altında çalınıp söylenmektedir. Bir kere uğradım Hakk'ın cemine, Ercan bencileyin dara çekildi. Canlar elin sundu aşkın demine, ikrarda mest olan pire çekildi. Musa Eroğlu'ndan alınan İçel Mut yöresinden deyişi Ali Demirhan'dan dinliyoruz.

Sevgili radyo dinleyenleri, tüm Türk dünyasında olduğu gibi Azerbaycan müziği içerisinde aşıkların önemli bir rolü vardır. Bu anlamda Azerbaycan'da güçlü aşıklar yetişmiştir. Özellikle Aşık Azaflı, asıl adıyla Mikhail Zeynelov, önemli bir isimdir. Aşık Azaflı, Genceli'dir. Bu bölge, aşıklık geleneğinin geçmişten günümüze önemli yerlerinden biri olmuştur. Aşık Azaflı'nın çalıp söyleyişindeki güzellik, şiirlerindeki...

iki mana güçlüdür. Halk şiirinin hemen hemen bütün türlerinde başarılı olan Aşık Azaflı, şiirlerinde sevgiyle birlikte tabiat ve sosyal konulara da yer vermiştir. Koca Kartal isimli kitabı da bulunan Aşık'ın bu isimle dillendirdiği mahnısı sadece Azerbaycan'da değil, ülkemizde de sevilerek okunmaktadır. Koca Kartal ne gezirsen dağlar goynunda goynunda, bala gördüm anasının ağlar goynunda goynunda. Azerbaycanlı

Sevgili dinleyiciler, baharın gelişi toprağın, havanın, suyun ısınmasıyla başlar. Kırlarda, ovalarda, bahçelerde ağaçlar çiçek açmaya, çimenler yeşermeye durur. Tabiatın mucizevi bu canlanışı yürekte coşku olur. O coşku ki sevdiğine duyulan aşkla birleşir, ses olur, saz olur, türkü olur. Bahçelere geldi bahar. Emin Aldemir'in İhsan Tafralı'dan derlediği Kars yöresinden türküyü İmran Koç söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, milletimizin tarihi nice kahramanlıklarla doludur. Tarihin her noktasında kazandığımız destansı zaferler türkülere, uzun havalara da konu olmuştur. Yiğitler silkinip ata binen de derelerde bozkurtlara ün olur. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Koromuzun söyleyeceği Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veysel'den derlediği Sivas yöresinden Köroğlu çeşitlemesiyle veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız bağlamalar Sadi Pirkoca, Ferhat Durmuş, Hasan Hüseyin Genç, Umut Sülünoğlu, Kaval ve Sipsi Ferhat Erdem, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Kabak Kemane Uğur Önür, Tar Murat Akçay, Bas Mert Aslan, Ritim Ertuğrul Güney ve Cemil Altun ve biz yayında emeği geçen Tonmeister Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş, teknik yönetmen Adem Gürlek, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve ben Mustafa Yılın. Hoşçakalın.

Türkü Evi'nden İzmir'den selamlıyoruz sizi. Yılmaz İpek stüdyomuzda biz yerlerimizi aldık. Çayınızı kahvenizi tazeleyip gönül kapılarınızı sonuna kadar açın. Türkü Evi'nde demli sohbetimiz, biz türkülerimizi sizin için hazırladık. Demli çaylarınızı içerken türkülerimizi dinleyeceksiniz.

0: Mikrofon başında ben Fedai Tekşahin ve sanatçı arkadaşlarım Asilhan Doğan ve Ethem Kaya ile birlikte bir saat süresince birlikte olacağız. Bugün bize eşlik edecek arkadaşlarımız bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, tarıyla Ali Özkan Özcan, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Gökhan Mert Erol. Programımızı Seda Arslan Şavural hazırladı. Seslerimizi en iyi şekilde size ulaştırmamızı sağlayacak ton maisterimiz ise Burçin Aktükün. Asilhan Doğan'la başladık. Asilhan'cığım hoş geldin. Ağzına sağlık.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Fedai abi. Yine bir pazartesi Türkiye'vi, yine biz.
0: Evet. Evet. Güzel bir Afyon türküsüyle başladın. Evet, klasik Afyon eserlerimizden bir tanesi.
1: Kesinlikle öyle. Sevdiğim bir eser. Bugünkü eserlerime de şöyle bir bakıyorum. Hep Afyon'dan seçmişim.
0: Olsun. Çok güzel bir yöremizdir. İnanılmaz güzel ezgiler ve melodiler vardır, sözler vardır. Orta Anadolu'ya yakın. Hezin hezin gir kapıdan, sensin gönlümü avudan dedin.
1: Evet abi.
0: Oradan uzaklaşmıyoruz herhalde.
1: Uzaklaşmıyoruz. Şimdi Dinar'dayız. Yine güzel bir türkü. Hat cam çıkmış gül dalına diyeceğiz.
0: Evet. Buyurun arkadaşlar.

Elinize sağlık. Ağzına sağlık Aslancığım. Stüdyomuzun mikrofonundan yine dağların, yolların ve hasretin ötesine sesleniyoruz. Erzincan'ın tercan topraklarından yetişen Ulu Çınar Aşık Daimi'nin dilinden dökülen o derin sızıyı paylaşıyoruz şimdi. Ethem Kaya mikrofonda, bunca kahrı, bunca derdi Mevlam yalnız bana verdi diyecek. Daha sonra da sohbetimize devam edeceğiz Ethem'le. Buyurun arkadaşlar.

0: Ağzına sağlık Ethem Kaya. Elinize
1: çok
0: sağlık arkadaşlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın Feda abicim.
0: Ethemciğim hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok sağ olasın.
0: Bugün güzel böyle iki genç kardeşimle birlikteyim. Mutluyum, onurluyum, gururluyum. Hep böyle sen, farklı eserler getiriyorsunuz.
1: Sen bizden daha genç görünüyorsun.
0: Estağfurullah. Estağfurullah.
1: Yıllar seni yaşlandırmıyor. Türkülerin içinde kaldığın içindir herhalde.
0: Bu güzel iltifatlardan sonra bilmiyorum ne diyeceğim. Şimdi peki şeyden başladık, Erzincan'dan başladın. Evet. Kalacak mısın Erzincan'da sen de?
1: Elazığ'a hemen evet, yakın oradan, bir bölge Harput'a.
0: Çok güzel.
1: Harput'ta çok önemli bir kültürdür biliyorsunuz evet, değerli evet. abicim. Çok özel, kendine has eserleriyle nam salmıştır. Özellikle türkülerde.
0: Anonsu senden alayım sonra sana bir şey soracağım.
1: İsterseniz
0: o soruyu
1: sorunuz ondan sonra.
0: Peki şimdi Elazığ deyince Uzunova okuduğunu tüm dinleyenlerimiz, seyircilerimiz biliyor televizyondan seyredenlerde. Özellikle baraklarda araştırıyorsun,
1: evet.
0: okunmamış eserleri okuyorsun. Onun dışında sana yakışacağını düşünüyorum. Yani şu ana kadar dinlemedim belki de vardır.
1: Elazığ
0: mesela Gamzedeler düşünür müsün, çalışır mısın, var mı? Veya o yöredeki şeyler sana...
1: Duyduğum eserlerden bir tanesi şöyle ağız yapısı olarak bölgeler birbirine çok yakın olsa da bazen...
0: Olsa da...
1: Baraklardaki keskin hareketler, keskin gırtlaklar bazen evet Harput'un o eserlerine uygun olmayabilir.
0: Evet.
1: Belki ilerleyen zamanlarda mutlaka.
0: Evet. Ama...
1: Çünkü eskiden olsa cesaret ederdim ama zaman geçtikçe denize hani var
0: evet.
1: ya bir laf hani
0: evet.
1: denize daldıkça böyle derinleştikçe insan daha korkuyor.
0: Evet.
1: Yani haddini,
0: evet.
1: haddini bilmesi gerekiyor bazı eserlerde. Ama neden olmasın ilerleyen zamanlarda.
0: Tabii senin gırtlak yapına özellikle baraklar
1: evet.
0: ve bozlaklar çok
1: evet.
0: yakışıyor. Elazığ'da biraz daha yumuşak böyle daha değişik bir tavır var haliyle.
1: Çok farklı
0: korkutuyor
1: bir tavır.
0: Seni muhakkak ki.
1: Geçtiğimiz günlerde bağlantılı olarak bir Azeri okumak istemiştim. Hemen Cafer müdahale etti. Burada da farklı bir tavır geliyor dedi. İstersen bunu başka zaman okuyalım dedi. Dolayısıyla eserlere cesaret ederken çok
0: evet.
1: dikkatli olmak gerekiyor.
0: Bu da çok önemli, çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Haddimizi bilmemiz lazım. Yettiği yere kadar. Evet, anonsunu alalım bakalım.
1: Evet. Abdullah Tunç'tan alınan Mehmet Özbek hocamızın notaya aldığı çok güzel bir türkü. Mezire'den çıktım, ağrıyor başım diyoruz.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Türkü.
1: Çukurova'nın o bereketli ve bir o kadar da sevdalı topraklarına uzanıyoruz şimdi. Aziz Şenses'in kaynaklık ettiği Ahmet Yamacı'nın derleyip notaya aldığı türküyü de ben seslendireceğim. Gökyüzünde tüten olsam, yeryüzünde biten olsam.

Elinize sağlık arkadaşlar. Yine güzel bir türkü var sırada. Turan İngin'in Haşimi Aslı Hak'tan derlediği güzel bir türkü. Gezsem de dünyanın dört bucağını illaki gözüme yine hoş gelir diyeceğiz efendim.

0: Evet, gönül istemezse dile taş gelir. Asilan o an mikrofonun başına gelir.
1: Feda abi, yüreğine sağlık. Ayak üstünde bir hemen böyle iki

0: usta karaladın.
1: Nereye gideceğiz şimdi? Yine sen Afyon'dasın
0: ben
1: galiba.
0: Zaten evet, en başta söylediğim gibi. Bugün
1: güzel. Ama çok güzel. Klasik eserler bunlar. Evet. Sık sık duyurmak lazım.
0: Bayağıdır da okumuyordum.
1: Evet.
0: Şöyle güzel bir Emirdağ.
1: Anonsunu alalım hadi senden bakalım ne gelecek.
0: Zalim Poyraz, gıcım gıcım gıcılar diyeceğiz.
1: Evet, buyurun.

0: Ağzına sağlık Aselen canım. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Ne güzel bir türküdür değil mi bu? Klasik türkülerimizden yıllarca okunacak. Evet, yine Afyon'da kaldık. Böyle biraz yenice bir eser değil mi
1: evet,
0: bu? Çok sık okunmayan ama güzel Nuri, bir eser yine.
1: Nuri Esentürk, Nuri evet. Hocamızın derlediği bir eser. Yeni repertuara girmiş. Buradan selam olsun Nuri Hocamızın ellerinden öpüyorum. Dolandım geldim Emirdağ'dan diyeceğiz.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: TRT Türkü.
1: İncicikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye. Deli gönül abdal olmuş, gezer Elif Elif diye. Gönlü sevdasıyla abdal olanların karlı dağları aşan o nazlı sistemini taşımak istiyorum radyolarımıza. İncicikten yağar diyelim arkadaşlar. Buyurun.

0: Bravo, ağzına yüreğine sağlık Feda abicim. Keyifle dinledik, çok güzel bir türkü.
1: Peki efendim, geldin
0: mi? Sıra bende mi? Ben geldim ama sen yayın akışında ne görüyorsun bilmiyorum tabii.
1: Senin hareketli eserinde bitireceğiz ama hiç fark etmiyor. Hemen Fa'dan senin eserinin anonsunu alalım. Daha sonra vakte göre herhalde ben bir tane daha
0: okuyacağım. Ben zamansız mı geldim?
1: Hayır, hiçbir şey zamansız tamam. Değildir. Zamanı oldu ki.
0: Tabii takılıyorum sana.
1: Anonsunu senden alalım.
0: Evet, çok güzel bir türkü Sivas şarkıcısından.
1: İhsan Öztürk derlemesi doğru.
0: Evet, İhsan Öztürk notayı almış derlemiş. Medine Köseoğlu'ndan derlemiş. Çok güzel, kulaklarda da hali hazırda hep olan bir eser. Uğrunu gelir dereden, benlerini sayamadım kareden. Çok güzel bir...
1: İhsan hocamıza selam olsun.
0: Hemen selamlar olsun. Selamlar olsun.
1: Dinleyenlerimize yaklaşık 40 yıl önce Sivas'tan derlediği böyle türküleri bir albümde birleştirmişti. Orada keserlerden bir tanesi. Hatta kesinlikle. Kavallarını sevgili abimiz Bayram Şengül çalmıştı, Erzurumlu. Öyle. Buradan ona da selam olsun.
0: Selamlar olsun. Allah uzun ömürler versin.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, elinize sağlık. Hemen araya bir barak aldık senden.
1: Plansız oldu. Şefimiz böyle bir giriş verince de tamamlamak istedik.
0: Çok güzel oldu bence.
1: Eyvallah.
0: Şimdi biraz o zaman hemen sohbette son esere bağlamak isterim ben. Bağlamak
1: tabii
0: isterim.
1: Arada aslında bir eser okey. Nasıl isterseniz.
0: 5 dakikalık bir süre var yaklaşık. Tamam. Ama hareketli bir eserimiz var. 3 kıta. Onu böyle birlikte ben size geriden eşlik ederim
1: nasıl
0: ama.
1: Nasıl isterseniz. Onun dışında
0: Asilhan'cığım bugün Afyon çeşitlemeleri yaptı. Çok güzeldi evet, o.
2: Bugün Afyon repertuarımız vardı. Buradan tekrar
0: böyle
2: selam.
0: Zaman zaman aslında yöre yöre yapmakta da fayda var değil mi? Böyle.
2: Evet böyle denk geldi aslında.
0: Güzel oluyor.
2: Aklımdaki türküleri şöyle bir not almıştım. Hepsi de Afyon çıkınca dedim.
0: Çok evet, güzel denk gelmiş. Şimdi bir ara ben Tokat yapacağım ama sizden yardım istiyorum o zaman. İnşallah,
2: inşallah.
0: Beraber olursak değişik böyle kavalla çalıp söyleme geleneğini yapmak istiyorum. Bir iki eser var. Hiç söylenmeyen eserler. Karakol'un
1: ama size de yakışır ama.

0: Biraz yorgundum.
1: Bize yansımadı. Umarım dinleyenlerimize de yansımamıştır.
0: Çünkü insan olduysa affolsun.
1: Umarım dinleyenlerimize
0: enerji çok önemli.
1: Evet, çok önemli.
0: Ama sizin varlığınız bana enerji
1: her
0: verdi.
1: Zaman.
2: Sizin de öyle.
1: Her zaman. Sizin tabii ki bu programlardaki sohbetiniz, yumuşak ve sıcak tavrınız, türkülerin de özüyle ve gerçeğiyle karşı tarafa anlatılmasını sağlıyor. Bu da çok önemli.
0: Zaman zaman böyle geçmişten tabii yaş itibariyle ben İstanbul'dan da gelmiştim. 20 yaşında buraya direkt başlamıştım. Yetişmiş kaval sanatçısı olarak. Orada çalıştığım hocalarımız veya sanatçı arkadaşlarımızla inanılmaz müzikal alışverişlerimiz oldu. Onları hatırlıyorum. Bayram Şengül abimizle, üstadımızla yıllarca çalıştık. Erzurum sanatçısı, kaval sanatçısıdır Erzurum Radyosu.
1: Yani Türk halk müziğini Türk halk biliminden ayırmamak gerekiyor. Yani evet. Tam kendisini yansıtan bir durum olduğu için aradaki sohbetler bu konuda çok önemli.
0: Tabii. Bu, hatırlatmak lazım. İhsan evet. Hocamız zaten o da bir duayen. İnanılmaz mutlaka. Eserler. Yavuz Top hocamız benim bağlama
1: aynı
0: hocamdır.
1: Şekilde.
0: Rahmetli analım. Çok
1: aynı
0: güzel
1: şekilde.
0: Eserler katmışlar repertuarımıza. Şimdi o halde o zaman ben emeği geçen diğer arkadaşlarımın stüdyodaki yaşayan arkadaşlarımın anonsunu yapayım ve son türkümüzle bitirelim. Evet. Türkiye evinde haftanın ilk günü sanatçı arkadaşım Asilhan Doğan ve Ethem Kaya ile İzmir'de ağırladık sizi. Bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, tarıyla Ali Özkan Özcan ki bana bağlamayla da eşlik etti. Sağ olasın Ali'cim, eline sağlık, gönlüne sağlık. Klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Gökhan Mert Erol bize eşlik ettiler. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton majestemiz Kurşun Aktükündü. Programımızın tekrarını bu gece saat 01'de TRT Türkü Frekanslarından dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki pazartesi İzmir'de Türkiye Evi'nde buluşmak dileğiyle.

başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Semahat Şallı, yapımda Sabi Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekibi adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Evet değerli dinleyenler, bugünkü programımızı İbrahim Tatlıses'in okuduğu Abdurrahman Kızılay'ın Şoförler Üstüne yapmış olduğu bir beste türküyle açtık. Yallah şoför yallah apar beni, Kerkük'e tez yetir beni. Bugün şoförlerle ilgili yaptığımız özel programımızı şoför dinleyicilerimizden gelen yoğun istek üzerine uygulamaya koyduk. Daha önceki programlarımızda şoförlerle ilgili besteler yayınlamış, kamyon arkası yazılarından da örnekler sunmuştuk. Ondan bu yana bizi zaman zaman arayan şoför dinleyicilerimiz programlarda kendilerine az yer verdiğimizi, unuttuğumuzu, sizi en çok dinleyen biziz diyerek de kendilerine daha çok yer verilmesini ve özel programlar yapılmasını istiyorlar. İşte bugün biz de çok değerli şoför dinleyicilerimizin isteğini yerine getiriyor, Dilde Telde Anadolu programını kendileri için özel olarak hazırladığımızı söylüyor, tüm şoförlerimizi, diğer dinleyicilerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyor, şoför üstüne yakılmış bir besteyi Huri Sapan'dan dinletiyoruz. Tüm şoför dinleyicilerimize armağanımız olsun. Vurgunum bir şoföre.

Değerli dinleyenler, şoför türkülerine geçmeden önce şoför sözcüğü üzerinde kısaca durmak istiyorum. Şoför, Fransızca'da ısıtıcı anlamına gelen şoför sözcüğünden türemiş. Türkçe sözlükte isim olduğu Fransızcadan türediği ifade edildikten sonra otobüs, kamyon gibi herhangi bir kara taşıtını kullanan kimse, sürücü şeklinde de tarif edilmiş. Fransızca şoförün ısıtıcı anlamına gelmesi, buharlı araçların ilk çıktığı dönemlerde araçları süren kişilerin yanma odasına kömür atarak buhar motorunu sürekli çalışır halde bulundurmaktan kaynaklanmıştır. Sürücülerin aynı zamanda bu görevi yerine getirmesi halk arasında kendilerine ısıtıcı denilmesini sağlamıştır. Ben çok iyi hatırlıyorum. Buharlı lokomotifler döneminde lokomotif personelinin birisi ateşçiydi. Ateşçiler kazana kömür atar, buhar makinesindeki harareti eşit seviyede tutardı.

Evleri de oldukça ağırdı. Makinist olmak için önce ateşçi olunur. Belirli aşamalardan geçtikten sonra da makinist olarak çalışmaya başlardı. Bizim ateşçi dediğimiz görevliler aynı zamanda buharlı makinelerin ısıtıcısıydı. İşte Fransızcadan ısıtıcı anlamına gelen ve de şoförden türeyen şoför sözcüğü zaman içinde varlığını korudu. Türkçeleşerek de günümüze ulaştı diyor, sözü müzikle aralıyoruz. Şoförler üstüne yapılmış bir fantaziyi Adnan Şenses'in 45'lik plağından dinleterek sizleri yıllar öncesine götürmek istiyorum. Plağımız dönüyor, Adnan Şenses okuyor. Avare şoför.

Değerli dinleyenler, Türk toplumu duygusal ve işli bir yapıya sahiptir. Bu yapı halk edebiyatımızda, şiirlerimizde, asker mektuplarımızda hemen kendini gösterir. Böylece Karacaoğlanların, Pir Sultanların, Emrahların torunu olduğumuzu da ortaya koyar. Kısaca duygu yüklü bir milletiz. Duygusal bir millet olduğumuz türkülerimizin yakılmasıyla da doğru orantılıdır. Ülkemizde her kişinin kendine has duygularını şiirlerle ifade etmesi de bu duygusallığın açık bir göstergesidir. Hiç okuması yazması olmayan analarımızın ağıtlar yakması, dörtlükler düzmesi ise başka uluslarda pek göremediğimiz bir özelliktir. Ülkemizdeki şoförler de bu duygusallığın bir parçasıdır. Kamyon arkalarına yazdıkları yazılar da bunun en güzel ifadesidir. Bu yazılarda bir bakıyorsunuz, ülkemizin şoförü müthiş bir şair. Bir başka sözde felsefeci, bir başka sözde atasözü niteliğinde özdeyişler. Bu özdeyişlerle de üstün nitelikli bir bilge. İşte birkaç örnek. Hiçbir kadın senin kadar güzel ağlayamaz.

0: Bir yıldız yağmurudur senin gözyaşların. Sen kalbimde batan güneş, ben yollarda çilekeş. Çölde kalan tek bir çiçek olsan, seni yaşatmak için her gün ağlardım. Değerli dinleyenler, yapılan araştırmalara göre radyo dinleyicilerinin %67'sinin sürücü ve şoför olduğu tespit edilmiş. Bunu çok iyi bilen plak ve film piyasası en iyi şekilde değerlendirmiş. O dönemin en ünlü sanatçılarının çoğuna şoförlerle ilgili bir beste okutmuşlar. Bu kervana ülkenin sanat güneşi olarak vasıflandırılan merhum Zeki Müren de katılmış. Şimdi Zeki Müren'in okuduğu plağımız dönsün. Birlikte dinleyelim. İşte Zeki Müren ve Şoför Abi.
1: Şoför abi, yolun açık olsun.
2: Eyvallah.
1: İyi yaşın.

Program başında şoförlerimizin çok duygusal olduğunu söylemiştik. Bu duygusallık, iştenlik şoförleri de etkilemiş. Onlar da kendi özelliklerine göre bir şeyler yazma, söyleme gereği duymuşlar. Duygularını arabaların arkasına, aynasına, şoför mahallindeki görünür yerlere, rüzgar özür dilese de dal kırıldı bir kere. Bazı gün hüzünle boynu bükülen, bazı gün inatla naza çekilen.

neyim var benim? Başka bir örnek. Kalbim seni unutacak kadar adi ise, ellerim onu parçalayacak kadar asildir. Öyle ekimli kasımlı değil, aralıksız sev beni diyerek seslerini duyurmaya çalışmışlar. Seslerini duyurmaya çalıştıkları yazılar zaman zaman ders vermiş. Bazen de karamsarlığını ifade etmiş. Hatta bu özlü sözlerin bazıları atasözü olabilecek nitelik kazanmış. Şoförlerin bu duygusallığı müzik piyasası ve film piyasası için önemli bir pazar olmuş. Özellikle plak piyasası bu konuyu en iyi konu işleyerek şoförlerle ilgili azımsanmayacak fantaziler ortaya çıkarmışlar. Bu fantazileri çeşitli sözlerle süsleyerek en ünlü sanatçılara oktarak müzik piyasasına sürmüşler. Şimdi döneminde en çok dinlenen, şoför üstüne yapılmış, ortalığı kasıp kavuran bir plak döndürelim. Plağımız Müslüm Gürses'ten. Bolu Dağı yokuştur. Manzarası pek boştur. Şoför kurban olayım, beni yara kavuştur. Plağımız dönüyor, Müslüm Gürses okuyor. Birlikte dinliyoruz.

Evet değerli dinleyenler, bir programın daha sonuna geldik diyorum. Tüm dinleyicilerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyor. Şoför dinleyicilerimizin kurallara uyarak araba kullanmalarını temenni ediyor. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Dilde Telde Anadolu programında yeniden birlikte olmak dileğiyle diyorum. Ses kayıtta Semahat Şallı, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan. Hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarımızdan ayrılıyoruz. Programı Nefise Özdemir'den döndüreceğimiz bir plakla kapatıyoruz. Dertli Şoför.

0: Saz bizim, söz bizim.
1: Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Burası TRT Türkü İstanbul Radyosu. Ben Ozan Ahmet Boyrazoğlu, hepinize saygılar sunuyorum. Saz Bizim, Söz Bizim adlı programımızla sizlerle yine baş başayız. Yapımcımız Elif Engin, teknik yönetmen Türkay Güner'le birlikte programımızı sürdüreceğiz. Kıymetli dostlar, sizler bizi dinledikçe bizler de burada hep türkülerimizi okuyacağız. Ozan severlere Anadolu türkülerini seslendireceğiz. Bugünkü programım içerisinde bana Erzincan'dan konuk gelen kıymetli arkadaşım Abdullah Çayıroğlu, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk ustad. Nasılsın? İyisin inşallah.
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Hamdolsun. Özellikle size çok teşekkür ederim. Bu
1: ben de teşekkür ederim.
2: Ben Erzincan Çaylı Yazıkaya köyünden.
1: Evet.
2: Ozan Abdullah Çayıroğlu, Sancaktepe Yenidoğan'da ikamet ediyorum. Erzincanlıyım. İki kızım var. Ellerinden öper.
1: Tabii,
2: tüm bizi dinleyen gönül dostlarına kucak dolu selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Her kim bizi nereden dinliyorsa.
1: Çayıroğlu, Davut Suları nereliydi?
2: Bizim Kazadan Çayıroğlu.
1: Tabii, evet.
2: Yakınlıkta köyümüz.
1: Çok beraber programlarımız oldu.
2: Evet.
1: Onunla bir programda beraber olduk. Bir de rahmetlik Turan Engin Hoca ile birlikte,
2: evet,
1: ikisi de rahmetlik oldular. Bir programımız olmuştu. Ben o zaman biraz daha şeydim yani.
2: Evet.
1: Çok dehşet bir programdı. Kanaatimce Reyhani de vardı. Onlar da rahmetle andıktan sonra şimdi dedim ki Çayıroğlu Erzincan'dan geldi. Ama işin ilginç tarafı yapımcımız da.
2: Kim? Erzincanlı.
1: Turan Engin'in kızı Elif Hanım. Elif Engin.
2: Eyvallah. Allah rahmet eylesin.
1: Evet, isabetli oldu. Senin defterinde de gördüm. Baktım hocanın
2: var.
1: Okuduğu eserlerden notlar almışsın.
2: Evet.
1: Bugün bize ne okuyacaksın?
2: Valla usta, öncelikle bir
1: ders
2: usta,
1: sürprizler yapacaksın.
2: Bize biliyorsun, önce usta malıyla başlarız.
1: Eyvallah, evet.
2: Sizin güzel, çok sevdiğim bir türküyle başlayayım isterseniz. Ondan sonra da görelim ne eylerse Mevla, güzel eyler denilir ya.
1: Güzel bir türküyle derken adı ne bu türkünün?
2: Turna, Turnalar.
1: Kime ait?
2: Ahmet Poyrazoğlu'na ait.
1: Öyle mi? Sürpriz buymuş demek ki.
2: Ha, onu diyorum ya işte, usta malından başlayalım.
1: Teşekkür ederim. Yüreğinden öpüyorum. Sağ ol.
2: Ben de ellerinden öperim. Saygılarımı sunuyorum. Herkese selamlar. Bakalım.

0: Ya ne güzel okudun. Bu ne güzel sürprizmiş böyle. Gerçekten bunu yıllar önce okumuştum. Yüreğin dert görmesin. Çok sağ ol. Çok var. Bunun bir hikayesi de var aslında. Başka bir programda okuruz. Evet. Bu güzel seslenişten sonra bakalım Şairoğlu bize...
1: Kayna yazdığım Türkiye söyleyeyim.
0: Hadi müsaade bakalım edersen. Bütün köyde olanlar, ya şehirde olanlar,
1: evet,
0: iş başında olanlar, şu anda evlerinde çayları yudumlayanlar, gecenin bu saatinde bizi dinleyenler, herkese bu türküler gitsin.
1: Güzel, selamlar olsun, saygılar. Buyur
0: Şairoğlu. Ve Erzincan'a, Erzurum'a, Van'a, Erciş'e, Kars'a, Sivas'a, Türkiye'nin her tarafına.
1: Her tarafına.
0: Evet.
1: Ozan seven, özellikle olsun. De Ozan sevenlere
0: sağ olun. Eyvallah, sağ olun.

0: Çok güzel okudun. Gerçekten güzel. Ben bunu yeni duydum. Şahane bir eser olmuş. Tam sosyal bir konu, işlenecek bir konu. Yüreğin dert görmesin. Çok sağ ol, şöyle, çok var ol.
1: Bunun iki kelimesi vardı. Geçen sene işte köye gitmiştim.
0: Evet.
1: Hanım gibi daha evvel de gitmişti. Balduzum gibi falan vefat etmişti. Allah rahmet etsin.
0: Allah rahmet etsin, evet.
1: Köye indim üstad. Ya köy olmuş verana. Gerçekten bizim köy üç hanedir. Hani öten mahalle, orta mahalle, bir de vank deriz. Veren olmuş. Geldim kaynımın hanımı Melek yengeme, dedim bana bir kağıt, bir kalem getir. Ne gidiyor, bir şey mi yazacaksın dedi. İşte orada bunu yazmıştım.
0: Ya aşıklar memleketin, halkın dili olduğuna
1: aynen,
0: göre.
1: Aynen.
0: Böyle çok güzel, çok şahane. Yüreğin dert görmesin. Bakalım ben de okuyorum. Kalk gidelim deli gönül. Yollar çeper bağlar şimdi. Aşıklar aşığı. Ustam Erdişli Emrah'tan bir eser.

0: ne kadar Türkçe değil mi?
1: Allah rahmet
0: eylesin. Böyle deyince Emrah'tan bir eser de okumak istiyorum. Sevin deli gönül müjdeler olsun. Sevin deli gönül müjdeler olsun. Gelecektir nazlı yarın bu gece.

0: Evet, şöylece iki tane de Emrah Baba'dan okuduk. Şimdi sıra geldi. Bakalım Çayıroğlu, şöyle bir gönül muhabbeti yapalım.
1: Ardına sağlık usta.
0: Geldin, hoş geldin, şerefler getirdin.
1: Evet. Ben şimdi açayım da peşime.
0: Erzincan'ın rüzgarıyla Çayırlı'dan bakalım ne getirdin bize.

0: Eyvallah usta. Ağzına sağlık.
1: Evet, güzel bir ayak açtın.
0: Ustalığın.
1: Beni de açmış oldun. Yani sedrimi açtın.
0: Çok iyi oldu.
1: Evet, kıymetli dostum, çok sağ ol. Çok güzel söylediniz. İnşallah bir programa daha sizi davet edeceğiz. Kaçmak yok.
0: Teşekkür. Her zaman başım gözüm. Sesin...

0: Sağ olun, var olun. Siz de bir şey konuşun.
1: Ustadım, yine dedim teşekkür ederim. Bizi buraya konuk ettiğiniz için Allah razı olsun. Bu kültüre de çok hizmet ediyorsunuz. Dediğim gibi bizi dinleyen gönül dostlarını, evde 2 tane kızım var, gelinin, hanıma da,
0: hepsine de
1: bizi
0: selamlar
1: dinleyen herkese
0: olsun.
1: selamlar olsun diyorum. Torunlarıma, ne diyeyim,
0: Vatanımız var olsun,
1: vatanımızın
0: sağ
1: var
0: olsun.
1: olsun, sağ olsun.
0: Sevgi
1: Edirne'den
0: dolu,
1: Van'a,
0: barış dolu bir dünya olsun.
1: aynen
0: Allah'a
1: öyle
0: emanet
1: olsun.
0: olun.
1: Allah razı olsun. Saygıyla sunuyorum.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Birbirinden güzel türkülerle gecenize ortak olacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Musa Aslan'dan derlediği Amasya türküsüyle başlıyoruz. Arif Meşhur sizlerle. Felek şad olacak günün görmedim. Garip gönlüm bir efkara düşürdün.

Selahattin Er Orhan'ın Bedirhan Kırmızı'dan derlediği Şanlıurfa türküsünü Merve Kayacan söylüyor. Yeşil başlı telli turnam şimdi bizim elden uçtu.

Muammer Özkavcı'nın Raci Alkır'dan derlediği Erzurum türküsünü Hüsamettin Subaşı söylüyor. Göç göç oldu, göçler yola düzüldü. Uyku geldi, ela gözler süzüldü.

Ezgilerinde şimdi mikrofonda Mustafa Yarıcı var. Bu güzel Kars türküsünü seslendiriyor. Bahar'ın gülşen çağında ne gezersin bağ bülbül?

Muzaffer Sarı Sözel'in Cemil Orhun'dan derlediği Ankara türküsünü Saadet Yılmaz Bircan söylüyor. Meşeler güvermiş varsın güversin, söyleyin huysuza durmasın gelsin.

Muzaffer Sarı Sözen'in İsmail Soysal'dan derlediği Ordu türküsüyle Hüseyin Balcı sizlerle. Ne uzundur şu Fatsa'nın yolları. Arşın olmuş Mustafa.

Aşık Ali Sultan'a Et Sivas türküsünü Zülal Bakırcı'dan dinliyoruz. Bin cefalar etsen almam üstüme, gayet şirin geldi dillerin dostum.

Yücel Paşmakçı'nın Fatma Çil'den derlediği Rumeli türküsüyle Ali Çakar sizlerle. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Türkü Evi'nden İzmir'den selamlıyoruz sizi. Yılmaz İpek stüdyomuzda biz yerlerimizi aldık. Çayınızı kahvenizi tazeleyip gönül kapılarınızı sonuna kadar açın. Türkü Evi'nde demli sohbetimiz, biz türkülerimizi sizin için hazırladık. Demli çaylarınızı içerken türkülerimizi dinleyeceksiniz. Mikrofon başında ben Fedai Tekşahin ve sanatçı arkadaşlarım Asilhan Doğan ve Ethem Kaya ile birlikte bir saat süresince birlikte olacağız. Bugün bize eşlik edecek arkadaşlarımız bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, tarıyla Ali Özkan Özcan, klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Gökhan Mert Erol. Programımızı Seda Arslan Şavural hazırladı. Seslerimizi en iyi şekilde size ulaştırmamızı sağlayacak ton maisterimiz ise Burçin Aktükün. Asilhan Doğan'la başladık. Asilhan'cığım hoş geldin. Ağzına sağlık.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Fedai abi. Yine bir pazartesi Türkiye Evi, yine biz.
0: Evet. Evet. Güzel bir Afyon türküsüyle başladın. Evet, klasik eserlerimizden bir tanesi.
1: Kesinlikle öyle. Sevdiğim bir eser. Bugünkü eserlerime de şöyle bir bakıyorum. Hep Afyon'dan seçmişim.
0: Olsun. Çok güzel bir yöremizdir. İnanılmaz güzel ezgiler ve melodiler vardır, sözler vardır. Orta Anadolu'ya yakın. Hezin hezin gir kapıdan sensin gönlümü avudan dedin.
1: Evet abi.
0: Oradan uzaklaşmıyoruz herhalde.
1: Uzaklaşmıyoruz. Şimdi Dinar'dayız. Yine güzel bir türkü. Hat cam çıkmış gül dalına diyeceğiz.
0: Evet. Buyurun arkadaşlar.

Elinize sağlık. Ağzına sağlık Aslancığım. Stüdyomuzun mikrofonundan yine dağların, yolların ve hasretin ötesine sesleniyoruz. Erzincan'ın tercan topraklarından yetişen Ulu Çınar Aşık Daimi'nin dilinden dökülen o derin sızıyı paylaşıyoruz şimdi. Ethem Kaya mikrofonda, bunca kahrı, bunca derdi Mevlam yalnız bana verdi diyecek. Daha sonra da sohbetimize devam edeceğiz efendim. Buyurun arkadaşlar.

0: Sen bizden daha genç görünüyorsun.
1: Estağfurullah.
0: Yıllar seni yaşlandırmıyor. Türkülerin içinde kaldığın içindir herhalde.
1: Bu güzel iltifatlardan sonra bilmiyorum ne diyeceğim. Şimdi peki şeyden başladık, Erzincan'dan başladın. Evet. Kalacak mısın Erzincan'da sen de?
0: Elazığ'a hemen yakın oradan, bir bölge Harput'a.
1: Çok güzel.
0: Harput da çok önemli bir kültürdür biliyorsunuz. Evet, değerli abicim. Çok özel, kendine has eserleriyle nam salmıştır. Özellikle Türkülerde.
1: Anonsu senden alayım, sonra sana bir şey soracağım.
0: İsterseniz
1: o soruyu
0: sorunuz ondan sonra.
1: Peki. Şimdi Elazığ deyince Uzunova okuduğunu tüm dinleyenlerimiz, seyircilerimiz biliyor, televizyondan seyredenler de. Özellikle baraklarda araştırıyorsun,
0: evet,
1: okunmamış
0: eserleri
1: okuyorsun. Onun dışında sana yakışacağını düşünüyorum. Yani şu ana kadar dinlemedim, belki de vardır.
0: Elazığ
1: mesela Gamzedeler düşünür müsün, çalışır mısın, var mı? Veya o yöredeki şeyler sana...
0: Duyduğum eserlerden bir tanesi şöyle, ağız yapısı olarak bölgeler birbirine çok yakın olsa da bazen...
1: Olsa da...
0: Baraklardaki keskin hareketler, gırtlak, keskin gırtlaklar bazen evet Harput'un o eserlerine uygun olmayabilir.
1: Evet.
0: Belki ilerleyen zamanlarda mutlaka.
1: Evet. Ama...
0: Çünkü eskiden olsa cesaret ederdim ama zaman geçtikçe denize hani var
1: evet,
0: ya bir laf hani
1: evet,
0: denize daldıkça böyle derinleştikçe insan daha korkuyor.
1: Evet,
0: yani haddini,
1: evet,
0: haddini bilmesi gerekiyor evet, bazı eserlerde. Evet. Ama neden olmasın ilerleyen zamanlarda.
1: Tabii senin gırtlak yapına özellikle baraklar
0: evet,
1: ve bozlaklar çok
0: evet,
1: yakışıyor. Elazığ da biraz daha yumuşak, böyle daha değişik bir tavır var haliyle.
0: Çok farklı bir tavır.
1: Korkutuyor seni muhakkak ki.
0: Geçtiğimiz günlerde bağlantılı olarak bir Azeri okumak istemiştim. Hemen Cafer müdahale etti. Burada dedi farklı bir tavır geliyor dedi. İstersen bunu başka zaman okuyalım dedi. Dolayısıyla evet, eserlere cesaret ederken çok evet, dikkatli olmak gerekiyor.
1: Bu da çok önemli, çok güzel bir şey.
0: Evet.
1: Haddimizi bilmemiz lazım, yettiği yere kadar. Evet, anonsunu alalım bakalım.
0: Evet. Abdullah Tunç'tan alınan Mehmet Özbek hocamızın notaya aldığı çok güzel bir türkü. Mezire'den çıktım, ağrıyor başım diyor.
1: Buyurun arkadaşlar.

0: Ağzına sağlık Ethem Kaya. Elinize
1: çok
0: sağlık arkadaşlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın Feda abicim.
0: Ethemciğim hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok sağ olasın.
0: Bugün güzel böyle iki genç kardeşimle birlikteyim. Mutluyum, onurluyum, gururluyum. Hep böyle farklı eserler getiriyorum.

0: TRT Türkü.
1: Çukurova'nın o bereketli ve bir o kadar da sevdalı topraklarına uzanıyoruz şimdi. Aziz Şenses'in kaynaklık ettiği Ahmet Yamacı'nın derleyip notaya aldığı türküyü de ben seslendireceğim. Gökyüzünde tüten olsam, yeryüzünde biten olsam.

Elinize sağlık arkadaşlar. Yine güzel bir türkü var sırada. Turan İngin'in Haşimi Aslı Hak'tan derlediği güzel bir türkü. Gezsem de dünyanın dört bucağını illaki gözüme yine hoş gelir diyeceğiz efendim.

0: Evet, gönül istemezse dile taş gelir. Asilan o an mikrofonun başına gelir.
1: Feda abi, bakalım yüreğine gelin. Sağlık. Ayak üstü de bir hemen böyle iki mısra karaladın.
0: Nereye gideceğiz şimdi? Yine sen Afyon'dasın
1: abi,
0: galiba.
1: Abi zaten evet, en başta
0: bugün
1: söylediğim
0: öyle oldu,
1: gibi.
0: Güzel. Bugün, ama çok güzel, klasik eserler bunlar. Evet. Sık sık duyurmak lazım.
1: Bayağıdır da okumuyordum.
0: Evet.
1: Şöyle güzel bir Emirdağ.
0: Anonsunu alalım hadi senden, bakalım ne gelecek.
1: Zalim Poyraz, gıcım gıcım gıcılar diyeceğiz.
0: Evet, buyurun.

0: Ağzına sağlık Aselhan'cığım. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Ne güzel bir türküdür değil mi bu? Klasik türkülerimizden yıllarca okunacak. Evet, yine Afyon'da kaldık. Böyle biraz yenice bir eser değil mi
1: evet,
0: bu? Çok sık okunmayan ama güzel Nuri, bir eser yine.
1: Nuri Esentürk, Nuri evet. Hocamızın derlediği bir eser. Yeni repertuara girmiş. Buradan selam olsun Nuri Hocamızın ellerinden öpüyorum. Dolandım geldim Emirdağ'dan diyeceğiz.
0: Buyurun arkadaşlar.

İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye. Deli gönül abdal olmuş, gezer Elif Elif diye. Gönlü sevdasıyla abdal olanların karlı dağları aşan o nazlı sistemini taşımak istiyorum radyolarımıza. İncecikten yağar diyelim arkadaşlar. Buyurun.

0: Bravo, ağzına yüreğine sağlık Feday abicim. Keyifle dinledik, çok güzel bir türkü.
1: Peki Ethem'cim, geldin mi?
0: Sıra bende mi? Ben geldim ama sen yayın akışında ne görüyorsun bilmiyorum tabii.
1: Senin hareketli eserinle bitireceğiz ama hiç fark etmiyor. Hemen Fa'dan senin eserinin anonsunu alalım. Daha sonra vakte göre herhalde ben bir tane de
0: okuyacağım. Ben zamansız mı geldim?
1: Hayır, hiçbir şey zamansız tamam. Değildir. Zamanı oldu ki.
0: Tabii takılıyorum sana.
1: Anonsunu senden alalım.
0: Evet, çok güzel bir türkü Sivas şarkısından.
1: İhsan Öztürk derlemesi doğru.
0: Evet, İhsan Öztürk notayı almış derlemiş. Medine Köseoğlu'ndan derlemiş. Çok güzel, kulaklarda da hali hazırda hep olan bir eser. Uğrünü gelir dereden, benlerini sayamadım kareden. Çok güzel bir...
1: İhsan hocamıza selam olsun. Hemen
0: selamlar olsun. Selamlar olsun.
1: Dinleyenlerimize yaklaşık 40 yıl önce Sivas'tan derlediği böyle türküleri bir albümde birleştirmişti. Orada keselerden bir tanesi. Hatta kesinlikle. Kavallarını sevgili abimiz Bayram Şengül çalmıştı, Erzurumlu. Öyle. Buradan ona da selam olsun.
0: Selamlar olsun. Allah uzun ömürler versin.

0: şanssız oldu. Şefimiz böyle bir geliş verince de tamamlamak istedik.
1: Çok güzel oldu bence.
0: Eyvallah.
1: Şimdi biraz o zaman hemen sohbette son esere bağlamak isterim ben. Bağlamak
0: tabii
1: isterim.
0: Arada aslında bir eser şimdi, okey nasıl isterseniz.
1: 5 dakikalık bir süre var yaklaşık.
0: Tamam.
1: Ama hareketli bir eserimiz var 3 kıta. Onu böyle birlikte ben size geriden eşlik ederim
0: nasıl
1: ama.
0: Nasıl isterseniz onun dışında, olabilir.
1: Asilhan'cığım bugün Afyon çeşitlemeleri yaptı. Çok güzeldi
2: evet,
1: o.
2: Bugün Afyon repertuarımız vardı. Buradan tekrar
1: selam olsun. Zaman zaman aslında yöre yöre yapmakta da fayda var değil mi? Böyle,
2: evet böyle denk geldi aslında.
1: Güzel oluyor.
2: Aklımdaki türküleri şöyle bir not almıştım. Hepsi de Afyon çıkınca dedim.
1: Çok güzel denk gelmiş. Şimdi bir ara ben Tokat yapacağım ama sizden yardım istiyorum o zaman. İnşallah, beraber olursak değişik böyle kavalla... çalıp söyleme geleneğini yapmak istiyorum. Bir iki eser var. Hiç söylenmeyen eserler. Karakol
0: ama size de yakışır ama hocam. Şimdi size
1: kavalla çalıp söylenir. İnanılmaz bir eserler. İşte onun için biraz enerjik olmak gerekiyor. Ben bugün biraz yorgundum.
0: Size yansımadı. Umarım dinleyenlerimize de yansımamıştır.
1: Çünkü insan olduysa affolsun.
0: Umarım dinleyenlerimize de
1: enerji çok önemli.
0: Evet çok önemli.
1: Ama sizin varlığınız bana enerji
0: her
1: verdi.
0: Zaman.
2: Sizin de öyle.
0: Her zaman. Sizin tabii ki bu... programlardaki sohbetiniz, yumuşak ve sıcak tavrınız türkülerin de özüyle ve gerçeğiyle karşı tarafa anlatılmasını sağlıyor. Bu da
1: bu
0: çok önemli.
1: Zaman zaman böyle geçmişten tabii yaş itibariyle ben İstanbul'dan da gelmiştim. 20 yaşında buraya direkt başlamıştım yetişmiş kaval sanatçısı olarak. Orada çalıştığım hocalarımız veya sanatçı arkadaşlarımızla inanılmaz müzikal alışverişlerimiz oldu. Onları hatırlıyorum. Bayram Şengül abimizle, üstadımızla yıllarca çalıştık. Erzurum sanatçısı kaval kasanacıdır Erzurum Türk Radyosu.
0: Türk halk müziğini Türk halk biliminden ayırmamak gerekiyor. Yani tam kendisini yansıtan bir durum olduğu için aradaki sohbetler bu konuda çok önemli.
1: Tabii. Bu, hatırlatmak lazım. İhsan hocamız zaten o da bir duayen. İnanılmaz mutlaka. Eserler. Yavuz Top hocamız benim bağlama
0: aynı
1: hocamdır.
0: Şekilde.
1: Rahmetli analım. Çok
0: aynı
1: güzel
0: şekilde.
1: Eserler.
0: Aynı
1: katmışlar
0: şekilde.
1: Repertuarımıza. Şimdi o halde o zaman ben emeği geçen diğer arkadaşlarımın stüdyodaki yaşayan arkadaşlarımın anonsunu yapayım ve son türkümüzle bitirelim. Evet. Türkü Evi'nde haftanın ilk günü sanatçı arkadaşım Asilhan Doğan ve Ethem Kaya ile İzmir'de ağırladık sizi. Bağlamasıyla saz grup şefimiz Halil Demirler, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, tarıyla Ali Özkan Özcan ki bana bağlamayla da eşlik etti. Sağ olasın Ali'cim, eline sağlık, gönlüne sağlık. Klasik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Gökhan Mert Erol bize eşlik ettiler. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maestrimiz Kurşun Aktükündü. Programımızın tekrarını bu gece saat 01'de TRT Türkü Frekanslarından dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki pazartesi İzmir'de Türkiye Evi'nde buluşmak dileğiyle.